çaresiz. Bak yine kendi ellerimle, kendi kendimi yaptım. İstesem o yılları, istesem o ayları, istesem o günleri bana geri verebilir misin? Veremezsin ki. Seninle geçen bu günlere, bu aylara, bu yıllara

Ne günler gördüm, ben ne günler. Derdimi söylesem, kimler, kimler dinler? Halimi görseler, dağ taş inler. Ben ne günler gördüm.

0: Kral FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evin

Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı.

0: Oyuncu Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zaman.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır.

0: FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Evlenmek ve ev

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
0: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarçı, Efeler Aydın.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zaman.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini

0: 0544-367-84-36.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
0: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
3: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi.

0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
2: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercih

0: 0544-367-84-36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek ve ev

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümmet Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
3: IFM Reklam.

0: Kafa FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
0: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Hedefi Aydın Çin'e. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı

0: hareketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümmet Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve ev

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
0: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır.

0: Adana'nın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zaman.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: IFM Reklam.

0: Yaşar Döner acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah Yanar Döner acayipsin.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri 75'lik 90'lık

0: WP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: 0544-367-84-36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Evlenmek ve

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

Aydın Çine. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini

0: ihtimalle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların

0: Kadıköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanya

0: almak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkartacak.

0: Sadece nasıl böyleyim?
1: Ay efem, reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan.

0: Trans Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını, Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı

0: 544-367-84-36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533-148-6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
0: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
3: Aydın Cine'de lezzetin

Aydın Çin'e. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın.

0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: IFM Reklam.

0: çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların

0: 0544-367-84-36.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: IFM Reklam.
5: Sevgili dinleyenler, saatlerimiz yine 3'ü gösterirken bugün sizlerle hızlı bir giriş yapacağız. Bora Duran'dan bana doğru geleceksiniz.

0: Ve şimdi de çok tatlı bir şarkı var. Bahadır Tatlıöz'den Bu Yaz Geliyor. Hem de neli olsun, anti fıstıklı dondurma tadında.
1: Bu yaz benim yazım aşkım, belki haddim.

0: mesaj.
1: Ay efendim, reklam.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres, Yağcılarçı, Efeler Aydın.
5: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: Aydın Çine.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi.

0: enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zaman.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı

0: IFM Reklam.
1: Ve reklamların ardından tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Sırada Murat Dalkılıç var.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.

odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksitler.

0: Oyuncu Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: IFM Reklam.
5: Ve reklamların ardından bir kez daha beraberiz. Şimdi de Gülden geliyor.

Şimdi de Hande Ünsal'dan Koş Gel çalarken sizlere bir soru sormak istiyorum. Eski sevgiliniz şimdi Koş Gel dese gider misiniz?

Ve bir dinleyenimiz demiş ki, yanına koşmaya git, yüzüne bile bakmam. Yaptıklarının hepsini bir kenara yazdım. O zaman Mor ve Ötesi'nden yaz yaz yaz sizin için geliyor.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
0: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Aydın Çine. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkartacak.

0: köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: IFM Reklam.
2: Ben mesela uçarım mesela yerlere.
3: Ve reklamların ardından tekrar hoş geldiniz. Şimdi de Athena'dan Arsız Gönül.

0: çok alçak. İnsanları benden aşağı alacaklar. Senin aklın hocalarını da biliyorum. Hepsini çıkarım.
1: Ve şimdi de Seda Sayan geliyor.
0: Ayağımı denk kalacak. Öyle kolay değil bu memlekette. Herkesin hesabını sorarım. Kimse bana bu konuda konuşamaz.
1: Seda Sayan'dan Yıkamazlar Beni.
0: Merak etmeyin, bizi kimse yıkamaz.

Ve şimdi de Burak Kut'tan benimle oynama bitmişken harika bir şarkıyla devam edeceğiz. Robert Atemo'dan Senden Çok Var. Haydi.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayal

0: Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
2: IFM Reklam.
3: Reklamların ardından tekrar beraberiz ama bu sefer Serdar Ortaç'tan Poşetle.

Ve Hatice Hanım sarma sararken sizi dinliyorum demiş. Şarkılarınız çok iyi gidiyor da gidiyor diye de eklemiş. Ah bir de konuşabilsem neler neler anlatacağım da.

Bugün sıcağın altında toplam ne kadar otobüs beklediğiniz bilmiyorum ama bu şarkı sizi bir saat güneşin altında otobüs beklemekten bile daha çok dertlendirecek. Güvenin bana.

0: Ve şimdi de sırada Dolukadehi Ters Tut'tan Karanlık geliyor.
1: Ey protest halkım, bana ne yaptın? İçinizden hiçbirinize ait his.
0: Ve bu şarkı da güneşini kaybedenler için gelsin.
1: Davam diyemiyorum, bilemiyorum, sorun bende mi? Ne yapsam kendimi, anlasam derdimi, her yer karanlık. Yarından umudum yok, aslında sorum çok. Ve cevaplar sayfalar dolusu önümde. Ne kadar görmek istesem de gözümle. Her yer karanlık, her yer karanlık. Hiç ışık yok. Ne zaman düşsem bu yalnızlığa, kitaplar koştur.

0: Hay FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin. Mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet.

0: köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: IFM Reklam.

gücünüze güç katar. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108

Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71.

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Aydın'da beton mikserinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi. Şehir hastanesi kavşağındaki feci kaza nedeniyle Aydın-İzmir karayolunda trafik uzun süre aksadı.
1: Aydın'ın Efeleri ilçesinde Aydın Şehir Hastanesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında beton mikserinin çarptığı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.
2: Şehir hastanesi ışıkları evet. Evet ezmiş.
1: Feci kaza nedeniyle Aydın-İzmir karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza saat 10 sıralarında Aydın-İzmir karayolu üzerindeki Aydın Şehir Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastane yönünden kavşak istikametine seyir halinde olan beton mikseri yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın beton mikserinin altında kaldı.
2: Çabuk çabuk!
3: Yok hızlı olsun ama lütfen.
4: Çok hızlı.
2: Tamam.
1: Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde beton mikserinin altında kalan kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemi alırken olay nedeniyle Aydın-İzmir karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Feci kazada hayatını kaybeden kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemeleri sürdürürken kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma devam ediyor.
0: Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
1: 81 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Zihni Göktay için ilk olarak Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Türk bayrağına sarılı tabutu Üsküdar'daki Şakir'in camiine getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Göktay, Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları, sanat dünyasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı. Törende konuşan oğlu Ömer Göktay, babasının hayatı boyunca bağlı olduğu tiyatro kurumunu çok sevdiğini belirterek bıraktığı mirası yaşatacaklarını söyledi.
5: Vasiyet bırakmadı yani bizi bıraktı kuruma zaten. Ben 26 yıldır bu kurumdayım. Kız kardeşim 20 yıldır. Vasiyet değil, bizi çocuklarını bıraktı. İşte biz de onun seven oyuncu arkadaşları devam ettirecek işte bu kurumu. Çünkü kurumsal bir adamdı benim babam. Hiç dışarıda özel tiyatroya çok davet ettiler ama ben kurumumda kalmak istiyorum. Benim bu kurum var etti diye. Biz de bu kurumun çocuğu olarak da burada düşürmeden kendimizi devam ettirmeye çalışacağız.
1: Kızı Zeynep Göktay Gülbaz ise babasının mesleğine büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu ifade

0: ifade ederek onun adını yaşatmanın en büyük sorumlulukları olduğunu dile getirdi.
1: Ama onun gönlü her zaman tiyatrodan yanaydı. Tiyatro ekmek parasını verir, televizyon köfte parasını derdi. Çok kişinin kalbine çok güzel tohumlar serpti ve bugünlerde daha da net görüyorum bunu. Artık onu korumak, yaşatmak bizim en büyük sorumluluğumuz. Yükümüz arttı ama bu çok güzel bir yük. Taşımaktan gurur duyacağım bir yük.
0: Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da Zihni Göktay'ın Türk tiyatrosu için büyük bir değer olduğunu belirtti.
2: Söylenecek artık çok fazla bir şey yok. Çok önemli bir ustayı kaybettik. Türk tiyatrosu adına gerçekten çok büyük bir kayıp. Usta denen insanların başında geliyordu zaten. Gerçekten bir ustaydı. Hem kişiliğiyle, oyunculuğuyla, tavrıyla, tarzıyla herkese örnek olan müthiş bir insandı. Çok özleyeceğim.
3: Bursa'da geçirdiği trafik kazasının ardından yaşam mücadelesini kaybeden 25 yaşındaki eski piyade uzman çavuş Emre Zeyrek düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
0: Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 25 yaşındaki eski piyade uzman çavuş Emre Zeybek, İnegöl'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
4: İnşallah eksik eylemesin.
0: Yaklaşık 5 yıl boyunca Şırnak'ta görev yaptı. Yaklaşık 1 ay önce ise görevinden istifa etti. Öğrenilen Zeyrek'in cenazesi, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Emre Zeyrek mahalle mezarlığında dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
3: Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Emir B. seyir halindeki arabanın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuğun tedavisi sürerken kazanın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Bursa'da ıhlamur toplamak için ormana giden 54 yaşındaki adam çıktı, ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Yakınlarının haber alamaması üzerine başlatılan aramada ormanda bulundu.
0: Bursa'nın Karacabey ilçesinde ıhlamur toplamak için ormanlık alana giden 54 yaşındaki Vural Ala çıktı, ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Uzun süre eve dönmeyen ve telefonla ulaşılamayan Ala için yakınları arama çalışması başlattı. Aile üyeleri önce Vural Ala'nın traktörünü buldu. Ardından yaptıkları aramada kendisini ormanlık alanda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olan yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı devlet hastanesine kaldırdı. Durumunun ciddiyetini koruması üzerine Vural Ala daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan Vural Ala'nın geçtiğimiz hafta ıhlamur hasadı ile ilgili yapılan bir haber çekiminde metrelerce yükseklikteki ağaca çıkarak yıllardır bu işi yaptığını anlattığı ortaya çıktı.
3: Kırıkkale'de Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 ağır 41 kişi yaralandı.
0: Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyir halinde olan yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 38 yolcu, 2 şoför ve 1 muavinin bulunduğu 3 ağır olmak üzere toplam 41 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
5: Bir mi alıyorsunuz?
0: Kaza yerinde incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarı İbrahim, yolun kaygan olması ve sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiğini belirtti.
6: Efendim, bugün sabah 5 sularında Tekirdağ istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan özel bir firmaya ait otobüsümüz yolun kayganlığı şoförün de etkisiyle beraber devrilerek kazaya sebebiyet vermiştir. Toplam 38 yolcu, 2 şoför, 1 muavinin toplam 41 kişinin içerisinde bulunduğu kazada toplam 3 ağır yaralımız ve yeri kalan toplam 38 sevkimiz oldu.
3: Konya'da bir sitede asansörle eşya taşınması nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken soruşturma başlatıldı.
0: Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir siteye taşınan kiracılar ile site yöneticisi arasında asansörün eşya taşımak için kullanılması nedeniyle çıkan tartışma kısa süreli bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre taşınma sırasında bir komşunun durumu site yöneticisine bildirmesi üzerine taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle site yöneticisi olduğu öğrenilen S.A. kiracılar D.E. ve A.U.'yu bıçakla yaraladı. Arbede sırasında darp edilen yönetici de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kiracılar hastaneye kaldırılırken darp edilen site yöneticisi ise tıp fakültesi hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Yaz sıcaklarında araç içinde unutulan bazı eşyalar ciddi tehlike oluşturabiliyor. Uzmanlar çakmak, deodorant ve lityum bataryalı cihazların yangın riskine karşı araçta bırakılmaması gerektiğini söylüyor.
0: Yaz aylarında etkisini artıran yüksek sıcaklıklar araç içinde unutulan bazı eşyaları ciddi bir tehlikeye dönüştürüyor. Uzmanlar özellikle deodorant, powerbank, pil ve çakmak gibi ürünlerin aşırı sıcak nedeniyle patlama ve yangın riski oluşturabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı yaz günlerinde park halindeki araçların iç sıcaklığı kısa sürede 60-70 dereceye kadar ulaşabiliyor. Bu durum araç içinde bırakılan bazı ürünlerin hem araç sahipleri hem de çevredeki kişiler için risk oluşturmasına neden oluyor. Uzmanlar özellikle basınçlı kutular, lityum bataryalı elektronik cihazlar ve pillerin yüksek sıcaklığa maruz kaldığında aşırı ısınabileceğini, şişebileceğini ve bazı durumlarda yangına yol açabileceğini belirtti. Araçlarda unutulan elektronik cihazların sadece yangın tehlikesi oluşturmadığını, yüksek sıcaklık nedeniyle batarya ömrünün kısalmasına ve cihazların kalıcı olarak zarar görmesine de neden olabileceği ifade ediliyor.
3: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesindeki Zooloji Müzesi, Türkiye'nin biyolojik zenginliğini koruyan önemli merkezlerden biri. Yaklaşık 30 yıldır büyüyen koleksiyonda binlerce örnek yer alırken, müze hem bilimsel araştırmalara hem de eğitime katkı sağlıyor.
7: Doğu Anadolu Bölgesi'nin ortasına kadar.
8: 1988 yılından bu yana Türkiye'nin birçok bölgesinden toplanan kurbağa ve sürüngen örnekleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Zooloji Müzesi'nde sergileniyor.
0: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Zooloji Müzesi, yaklaşık 30 yıldır Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini belgeleyen önemli merkezlerden biri olmayı sürdürüyor.
7: Bu yandaki çıkıntıyı da aslında kılıcık dediğim
0: için. Müzenin kuruluşundan bugüne uzanan süreci anlatan Acı Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aziz Avcı, koleksiyonun yalnızca sergileme amacı taşımadığını, bilimsel araştırmalardan eğitim faaliyetlerine kadar birçok alanda aktif olarak kullanıldığını söyledi.
9: Zooloji Müzesi 1996 yılında Kurtuluş Olgun'un getirmiş olduğu örneklerle kuruldu. Onun getirmiş olduğu örneklerle başladı. Daha sonra bizim de gelmemizle beraber çeşitli projelerde, ondan sonra öğrencilerle yapmış olduğumuz araç çalışmaları sırasında toplamış olduğumuz örnekler ile genişlemeye başladı.
0: Müzede çok farklı hayvan gruplarına ait örneklerin bulunduğunu belirten Avcı, çalışma alanlarının amfibiler ve sürüngenler olduğunu söyledi.
9: değişik gruplardan örnekler var. Bizim çalışma alanımız amfibiler ve sürüngenler. Aşağı yukarı bütün türlere ait örnekler var.
0: Profesör Doktor Aziz Avcı, Zooloji Müzesi'nin yalnızca sergilenen bir alan olmadığını, aktif şekilde bilimsel araştırmalarda kullanıldığını söyledi.
9: Bir kısmı ilk keşif. Tabii o ilk keşifleri şu anda burada sergilemiyoruz. Işıktan bozulmasınlar diye onlar özel çekmecelerde saklanıyor. Çok kıymetli örnekler. Bizim müzede de o türlere ait örneklerimiz var. Yerde karşılaştırma materyali, bilinen türler veyahut da yaygın olarak görülebilen türler. Burası hem araştırma için kullanılıyor hem de eğitim öğretim amacıyla kullanılıyor. Bu yüzden de bu örnekleri lisans öğrencilerimize, yüksek lisans öğrencilerimize de gösteriyoruz. Bunun dışında Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen öğrenciler var. Çeşitli yaş gruplarına dahil olan anaokulundan liseye kadar özellikle Ege bölgesinden, Aydın'dan çeşitli okullar geliyor. Zaman zaman müzeyi gezip hayvanlar hakkında, doğa hakkında bilgi alıyorlar bizden.
0: Bilimsel çalışmalarda karşılaştırma materyallerinin büyük önem taşıdığını anlatan Avcı, her türün belirli bir yayılış alanı bulunduğunu söyledi.
9: Her türün bir dağılış sahası bulunuyor, tıpkı insanlarda olduğu gibi. Bu dağılış sahasının içerisinde ki tür örnekler birbirleriyle karşılaştırılıyor, akraba örneklerle de karşılaştırılıyor, akraba türlerle de karşılaştırılıyor. Böylelikle benzerlikler ve farklılıklar, eğer yeni bir farklılık bulursa yeni bir taksonomik kategori oluşturuluyor. İşte bir alt tür veya tür şeklinde isimlendirme yapılır. İsim hakkı sizin olmuş oluyor. Siz de o taksona yeni bir isim vermiş oluyorsunuz. Böylelikle Türkiye'nin biyolojik zenginliklerine katkıda bulunmuş oluyoruz.
0: Yaz aylarında sıkça gündeme gelen yılanlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Aziz Avcı, bu yıl mevsim koşullarındaki değişiklik nedeniyle yılanların normalden daha geç görülmeye başladığını söyledi.
9: Özellikle bu yıl biraz mevsimde kaydığından dolayı normalde Haziran'a kalmamaları gerekiyor. Mart, Nisan gibi çıkıyorlar ortaya ama bu yıl biraz daha geç çıkmaya başladılar. Bu yüzden zaman zaman doğada görebiliyoruz. Hatta şehir mekanlarında bile karşımıza çıkabiliyor. Sosyal medyada veyahut da televizyonda da karşımıza çıkıyor. Türkiye'deki yılanların büyük bir kısmı seyirsiz. Aslına bakarsanız aşağı yukarı 60 civarında tür yayılış gösterir. Bu rakamları değişebiliyor zaman zaman. Bunların da aşağı yukarı 3'te 1'i zehirli, 3'te 2'si de zehirsiz. Bazı türler var tehlikeli. Koca Engerek türü, Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Akdeniz'de yayılış gösteriyor. Geniş bir coğrafyada birçok insana, tarımda çalışan insana veya hayvancılıkla uğraşan insanlarla teması söz konusu. Yine türün büyüklüğü, vermiş olduğu zehrin miktarı da tehlikeli olduğu için çok nadir de olsa ölüm gerçekleşebiliyor. İkinci olarak mesela Ege bölgesinde yayılış gösteren şeritli engerek veyahut da Osmanlı engereği dediğimiz tür bizim bu bütün Ege bölgesinde hatta İç Anadolu bölgesinin batı bölgelerinde de yayılış gösteriyor. Bu da yine kapladığı alan açısından geniş bir coğrafyayı etkiliyor. Tabii çok sayıda da insan etkileyebiliyor. Ölüm yine çok nadir. Bunun dışında yine Marmara bölgesinde yayılış gösteren, bu ikisinden daha az tehlikeli olan ancak yine ısırığı sıkıntı yaratabilen boynuzlu engerek veyahut da burunlu engerek de deniliyor. Bu da Marmara ve Karadeniz'de yayılış gösteriyor. Marmara bölgesi bizim en kalabalık bölgemiz. Haliyle daha çok insana etki edebiliyor. Bu da yine tehlike oluşturabilen türlerden bir tanesi.
3: Denizli'de iki çocuk arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ayağından yaralanan 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılırken kaçan şüpheyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
0: Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde iki çocuk arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre yanında bıçak bulunan 17 yaşındaki A.Ç. tartıştığı yine 17 yaşındaki çocuğu ayağından iki kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alırken kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlattı.
3: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde misafir olarak bulunduğu evde silahla vurularak yaşamını yitiren 18 yaşındaki Ecenaz Macit'in annesi Döne Macit, faillerin en ağır cezayı almasını istedi.
0: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 29 Haziran'da meydana gelen olayda misafir olarak gittiği evde silahla vurularak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ecenaz Macit'in annesi Döne Macit adalet çağrısında bulundu. Acılı anne olayın tüm sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
5: Benim kızım arkadaşına gitmişti. Sonra bana bir kız kardeşinden haber geldi. Ece bir kavgaya karışmış diye. Sonra ben evden tam çıkarken oğlumun arkadaşları kapıda belirdi. Baktım onlarda da bir tedirginlik var. Bir şey mi duydunuz dedim. Gözleri kırptılar. Tamam dedim, emir duymasın. Aşağı inince baktım çok kalabalık vardı. O kalabalığı da görünce daha ben tedirgin oldum. Kötü bir şey olduğunu hissettim. Orada zaten dediler Ece vurulmuş falan diye. Orada yıkıldım ben tekrar. Ya anlatamıyorum, bilmiyorum. Yani ne desem ki? Yani şu an olayı tam başından anlatmanın da bir anlamı yok. Benim çocuğumu yediler. Ben adalet istiyorum.
0: Verilen bilgiye göre Sarı Söğütler Mahallesi'ndeki bir eve arkadaşını ziyaret eden Ecenaz Macit, evde bulunduğu sırada silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kızın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli kasten öldürme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Döne Macit, olay haberini aldıktan sonra yaşadığı büyük yıkımı anlattı.
5: Benim gibi bu şekil gençleri, çocukları öldürülenlerden destek bekliyorum. Daha nereye kadar? Ya canı sıkılan birini vuruyor, canı sıkılan birini vuruyor. Bu kadar kolay mı ya? Bir hayat bu kadar kolay mı dünyaya geliyor? Kolay mı yetişiyor bir evlat?
0: Olayın yaşandığı anla ilgili kendisine aktarılan bilgileri paylaşan anne Macit, kızının kahvaltı hazırlarken vurulduğunu belirtti.
5: Ya neden buna bir dur de diyen yok? Ben de şimdiye kadar izliyordum, hep başkalarına üzülüyordum. Tamam, herkesin ateş düştüğü yeri yakıyor. Şu anda benimki de benim düştüğüm yeri yakıyor. Yarın bir gün unutulacak bu. 3 gün konuşacak, 5 gün konuşacak, ondan sonra unutulacak. Ne olacak? Bir hafta sonra başka bir genç. Tekrar 1 ay sonra başka bir genç. Bunun bir ardı arkası yok.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda konuştu.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin bugün savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer aldığını belirterek, yakın gelecekte ilk 10 ülke arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi.
10: Bugün Türkiye, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 arasına girmeyi hedefliyoruz. Futbol tabiriyle ifade edecek olursak Türkiye birincilikte olmayı hedefleyen bir ülke konumunda. Savunma sanayimiz pek çok açıdan kapsamlı bir dönüşüm geçirmiştir. Ürün yelpazemiz artık hava, kara, deniz, siber ve uzay alanlarının hepsini kapsamaktadır.
0: Savunma ve havacılık ihracatının son bir yıllık dönemde 11 milyar doları aştığını açıklayan Yılmaz, ihracatın yarıdan fazlasının NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildiğini söyledi.
10: Bu çabalarımız sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinin yerlilik oranı %80'i aşmıştır. Bununla birlikte Türkiye, müttefik ülkeler için de güvenilir bir tedarik kaynağı ve proje ortağı haline gelmiştir. Savunma ve havacılık ihracatımız son bir yıllık dönemde 11 milyar doları aşmıştır. İhracatımızın yarıdan fazlası NATO müttefiklerimize ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere gerçekleştirilmiştir.
3: İzmir'de 10 yaşındaki Umut Erol Çetin'in yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda kamyonet sürücüsünün tam kusurlu olduğu belirtildi.
11: Oğlum Umut Erol Çetin için adalet istiyorum. Sadece 8 ay olmasın. Adalet yerine kusura yürürüz yedisinde.
0: İzmir'de geçen yıl piknik dönüşünde meydana gelen ve 10 yaşındaki Umut Erol Çetin'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Raporda kazaya neden olan kamyonet sürücüsünün asli ve tam kusurlu olduğu, otomobili kullanan anne Medine Çetin'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtildi. Rapora göre kamyonet sürücüsünün hızını yol şartlarına göre ayarlamadığı, önündeki aracı güvenli takip mesafesinde izlemediği ve dikkatsiz davrandığı tespit edildi. Öte yandan davada tutuksuz yargılanan sanığın dosyasıyla ilgili yargılama sürerken, mahkeme eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 17 Eylül tarihine erteledi.
12: Neye götürmüştüm? Piknik dönüşü Balçova ile Gazi Emir istikametinde, yani Balçova viyadüğünden gelirken adam arkadan çarptı ve frene basmadan iki sefer çevirip bizi bariyerlere sıkıştırdı. İşte oğlum Umut koltuk, iki koltuk arasına sıkışmıştı. Aracı kapıyı kalkırdım. Diğer çocuklarımı ben çıkarttım. Ama onu çıkartamadım. İki koltuk arasına sıkıştığı için. Nefes alıyordu o sıra.
0: Kazada oğlunu kaybeden anne Medine Çetin ise adaletin yerini bulmasını istediklerini belirterek yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu söyledi.
12: Yani nefes alıyordu ama gözü kapalıydı. 5 yaralı bir ölü. Ona rağmen sadece adam 8 ay tutuklu kaldı. Bilirkişi raporunda bile, yani bilirkişi sen haksızsın, suçlusun demesine rağmen sadece 8 ay. Bu bence bir trafik kazası değil, bu bir katliam. Ben buna kaza diye nitelendirilmesini istemiyorum. Bizim mahkememiz Eylül ayına ertelendi ATK raporlarından dolayı. Şimdi sadece olası kast diye nitelendirilmesini istiyorum. Kaza olarak geçilmesini istemiyorum. Yani adaletin sağlanmasını istiyorum ben sadece bu olayda.
3: Altın fiyatlarındaki düşüş Aydın'da hem yatırımcıları hem de düğün hazırlığı yapan çiftleri harekete geçirdi. Kuyumcular mevcut seviyelerin alım için uygun bir dönem olduğunu söyledi.
0: Son dönemde gerileyen altın fiyatları hem yatırımcıların hem de düğün hazırlığı yapan vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yaşanan düşüş, kuyumculuk sektöründe hareketliliği artırırken vatandaşların önemli bir bölümü mevcut fiyat seviyelerini alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kuyumculuk yapan Mustafa Duru, altın piyasasında yaşanan gerilemenin geçici olduğunu belirterek, fiyatların yaklaşık bir ay daha bu seviyelerde seyredebileceğini, ardından ise yeniden yükselişe geçmesini beklediklerini söyledi.
13: Kesinlikle ekonomikle ilgili. Milletin alım gücü yok. Dünya borsasında zaten altın düşük. Yatırım aracı olmadığı için. İşte bir de malum savaş başladı, düştü, bitti, düştü. Bu son 30 yıl ilk defa olan bir şey bu. Son bir ay daha böyle devam eder diye düşünüyoruz. Mutlaka yükselecek bu altın, mutlaka ama. Mutlaka yükselecek.
0: Bu dönem altın almak için çok uygun.
13: Şu anda alım zamanı diye düşünüyorum, alım. Şu anda alsınlar. %50 alan da var, satan da var. Yani parası olan alıyor sonuçta. Yani fırsat aslında şu anda. Alma zamanı. Altın alma zamanı. Şu anda fırsat.
0: Mustafa Duru, düşüşün kalıcı olmayacağını düşündüğünü ifade etti.
13: Ya su bir ay daha böyle devam eder. Sonra bu altın mutlaka 7000-8000'lere gelecek yani, mutlaka. Ya bu yıl sonuna doğru mutlaka.
0: Mevcut fiyat seviyeleri özellikle düğün hazırlığı yapan aileler açısından önemli bir avantaj oluşturuyor.
13: Düğün sezonuyla hiç ilgisi yok altının düşüp yükselmesiyle ilgili. Hiç alakası yok yani. Ya dünya borsasıyla ilgili olduğu için düğünü çok az olmuş fark etmiyor yani. Ha şanslı şu anda, baya şanslı, alma zamanı.
14: Kurallar zaten izliyorlardı. Şimdi
3: trafikte ağır kural ihlallerine karşı yeni dönem başlıyor. Meclise sunulan kanun teklifine göre bazı ihlallerde aday sürücülerin ehliyeti doğrudan iptal edilecek.
0: Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni kanun teklifi ağır kural ihlallerine daha sert yaptırımlar getiriyor. Teklife göre drift yapmak, makas atmak, 75 ceza puanını aşmak ya da 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanmak gibi ihlallerde aday sürücülerin ehliyetini doğrudan iptal edecek. Ölümlü kazaya neden olmak, kırmızı ışık ihlallerini tekrarlamak ve hız sınırını ciddi şekilde aşmak da ehliyet iptaline yol açabilecek ağır ihlaller arasında yer alıyor.
15: Ehliyeti iptal edilen aday sürücüler ise yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak. Teorik ve direksiyon derslerini başarıyla geçemeyen adaylar tekrardan direksiyon başına geçemeyecek.
0: Düzenlemeyle hem Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından oluşan hukuki boşluğun giderilmesi hem de trafikte caydırıcılığın artırılması amaçlanıyor.
3: Kütahya'da 4 yıl önce kurulan lavanta bahçesi mora bürünen görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yaklaşan hasat öncesi bahçe kapılarını misafirlere açtı.
0: Kütahya'nın Sofça köyünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Çin'i sanatçısı Nida Ulçal tarafından 4 yıl önce oluşturulan lavanta bahçesi yaz mevsimiyle birlikte mor çiçeklerle kaplanarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Porsuk Çayı kıyısındaki bahçe, özellikle fotoğraf tutkunlarını ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Yaklaşık 4 yıl önce dikilen lavantaların hasat dönemine ulaştığını belirten Nida Ulçal, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde bahçeyi tüm ziyaretçilere açtıklarını söyledi.
16: Yaklaşık 4 yıl önce Sıtkı Lavanta Vadisi'nde diktiğimiz lavantalar bugün büyük bir görsel şölene dönüştü. Şu an bulunduğumuz alan Sofça Köyü, Porsuk kenarındaki Sıtkı mağazası. Şu an yoldan gelen geçen tüm misafirlerimiz bu görsel şölenden yararlanıyor. 6, 7, 8 Temmuz'da tüm Kütahyalı hemşehrilerimize bu bahçenin kapılarını sonuna kadar açıyoruz.
0: Yaklaşık 10 gün sonra başlayacak hasatta elde edilecek lavantalardan doğal lavanta suyu ve lavanta yağı üretilecek.
16: Yaklaşık 10 gün sonra bir hasat alacağız ve bu hasattan lavanta suları ve yağları elde edeceğiz. Onlar da en yakın zamanda raflardan yerini alacak.
0: Bölge turizmine de katkı sağlaması beklenen lavanta bahçesi yaz boyunca hem görsel güzelliği hem de doğal ürünleriyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.
3: Antalya'da gün batımını görüntülemek için havalandırılan drone Akdeniz'de sürü halinde yüzen motozları kaydetti.
0: Antalya'nın Manavgat ilçesinde gün batımını görüntülemek için havalandırılan drone, Akdeniz'in berrak sularında sürü halinde yüzen yaklaşık 13 vatozu kaydetti. Sosyal medyada ilgi gören görüntüler, doğa severlerin yanı sıra uzmanların da dikkatini çekti. Görüntüleri değerlendiren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, bu tür toplu görüntülerin doğada oldukça nadir görüldüğünü belirterek, vatozların nesli tehlike altında bulunan canlılar arasında yer aldığını söyledi.
17: Vatoz türü inek burunlu vatoz olarak, yani şuradaki şu tür inek burunlu vatoz olarak adlandırdığımız vatoz türü, bu tür kritik seviyede, yani yok olmaya doğru, ICN'in kırmızı listesinde yok olmaya doğru, nesli tükenmek üzere olan bir tür. Yani kritik seviyeye ulaşmış. 13 bireylik bir sürü görülen, çok güzel bir ambiyans oluşturmuş. Hiçbir şey yapmasınlar. Gördüklerinde zaten bunlar denizin canlıları. Vatandaşımızın ne korkmasına gerek var, ne tedirgin olmasına gerek yok. Yani çünkü bunlar denizin canlıları, yaşam ortamları da deniz olduğu için en iyisi hiçbir şey yapmamak.
0: Uzmanlar vatandaşların kıyıda vatoz görmeleri halinde endişe etmemeleri gerektiğini vurgulayarak bu canlıların doğal yaşamın bir parçası olduğunu söyledi.
17: Dediğim gibi zararsız canlılar bunlar. Zaman zaman da görülebilir bu şekilde kıyılarda.
3: Manisa Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 350 milyon liralık yatırımla hizmet filosuna 37 yeni araç kazandırdı.
0: Manisa Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 350 milyon lira değerindeki yatırımla hizmet filosuna 37 yeni araç ekledi. Tamamı belediyenin öz kaynaklarıyla alınan araçlar düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı. Filoya katılan 8 itfaiye aracı, 8 arazöz, 3 low bed kamyon ve 18 iş makinesinin başta afet ve yangınlar olmak üzere birçok alanda kullanılacağı belirtildi. Yeni araçların hem kent merkezinde hem de ilçelerde ihtiyaç duyulan noktalarda hizmet vereceği ifade edildi. Tanıtım töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, son dönemde artan yangın ve afet riskleri nedeniyle araç filosunu güçlendirdiklerini belirtti.
18: Yıllardır yapılmayan iş makinelerimiz ve itfaiye araçlarımıza yatırımı yapmaya devam ediyoruz. Kendi öz sermayemizle, hiç kredi kullanmadan 350 milyonluk iş makinesini ve itfaiye aracını bu ay belediyemize kazandırdık. 8 itfaiye aracımız, 8 arazözümüz, 17 iş makinemiz Manisa'mıza hizmet etmeye bugün itibariyle başlıyor. Bu kendi öz sermayemizle yaptığımız güzel yatırımımız tüm Manisa'ya hayırlı olsun.
3: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediyenin düzenlediği küresel ve çağdaş kültür sanat açılımı etkinlikleri başladı. Programın ilk etkinliği olan Uzun Yol sergisi sanatseverlerle buluştu.
0: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen küresel ve çağdaş kültür sanat açılımı kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı. Programın ilk ayağında Orhan Peker Sanat Galerisi'nde Bedri Baykam, Yusuf Tattak ve Emre Zeytinoğlu'nun eserlerinden oluşan Uzun Yol sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı.
19: Güzel, kabullendi yani. Sayınız. Teşekkür ediyorlar. Geri dönüşler çok iyi. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Değil mi?
0: Sergi öncesinde düzenlenen söyleşide sanatçılar, çağdaş sanatın bugünü ve geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunurken, açılış törenine sanat dünyasından çok sayıda isim ve davetli katıldı.
20: Güzel yapmışsın, bravo. Çok güzeldi. Kaç yaşındasın?
21: 8.
20: 8, çok güzel.
0: Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, etkinliğin yalnızca bir sergi olmadığını, ilçenin kültür ve sanat alanındaki vizyonunun önemli bir adım olduğunu söyledi.
19: Çok açık, bir yandan Ayvalık'ın yetiştirdiği ve burada üreten sanatçılarımıza destek olurken, diğer yandan da ülkemizin çağdaş sanatının ve en önemli isimlerinde Ayvalık'ta sanatseverlerle buluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda genç kuşakların sanatla daha fazla temas kurmasını, 100 yıllık sanat belleğimizin yeni nesillere aktarılmasını ve Ayvalık'ın uluslararası sanat çevreleriyle daha güçlü ilişkiler kurmasını hedefliyoruz.
0: Temmuz ayı sonuna kadar açık kalacak Uzun Yol sergisiyle birlikte Ayvalık'ın uluslararası bir kültür ve sanat merkezi olma hedefi doğrultusunda yeni etkinliklerinde yıl boyunca devam edeceği bildirildi.
19: Bu kapsamda yaz boyunca Bedri Baykam, Yusuf Taktak, Emre Zeytinoğlu, Yiğit Yazıcı, Devrim Erbil ve Teoman Madra anısına düzenlenecek çok değerli sergilere ev sahipliği yapacağız.
20: Bunu yapmış.
3: Bilecik'te 8 yıl önce 2 dönümlük alanda hobi amaçlı çilek yetiştirmeye başlayan Yalçınlar bugün 42 dönümde yıllık 100 ton üretim yapıyor.
0: Bilecik'in merkeze bağlı Ulupınar köyünde yaşayan Yalçınların hobi olarak başladığı çilek yetiştiriciliği yıllar içinde büyük bir üretim alanına dönüştü. İlk etapta yalnızca ailesinin tüketimi için 2 dönümlük alanda üretim yapanlar, artan talep ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle üretim alanını önce 6, ardından 16 ve son olarak 42 dönüme çıkardı. Bunun en önemli nedeninin ise vatandaşların bahçeye gelerek çileklerini kendilerinin toplaması olduğunu ifade etti.
1: Bu işe hobi olarak 2 dönüm ile başlamıştık. Sonradan 42 dönüme çıkarttık. Vatandaşın isteği ile birlikte 42 dönüme çıkarttık. Bir hobimiz vardı, bir başlangıcımız vardı bizim. Doğal çilek yetiştirerek vatandaşa, halka doğal çilek yedirmekte. Seçtiğin, beğendiğin çileği dalından toplayarak seçme hakkı vererek vatandaşa, halka biz bunu sunduk. Dalından seçerek, tadına bakarak toplama imkanını sunduk biz vatandaşa.
0: Bahçede ziyaretçilere yardımcı olan Gülümserler de uygulamanın gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirterek, vatandaşlarımız kendi beğendikleri çilekleri elleriyle topluyor, evlerine götürüp gönül rahatlığıyla tüketiyorlar dedi.
2: Beğendiği, seçtiği çileği toplayıp gidip evinde afiyetle yiyebilirler.
3: Uzmanlar yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu belirterek günlük sıvı tüketiminin artırılması ve güneşten korunulması gerektiğini vurguladı.
0: Yaz mevsiminde etkisini artıran yüksek hava sıcaklıkları ile birlikte uzmanlar sıcak çarpması ve sıvı kaybına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda vücudun normal ısısını koruyabilmek için yoğun şekilde terleme ve solunum yoluyla sıvı kaybettiğine dikkat çekildi.
22: Özellikle 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklarla beraber vücut ısısını 36-37 olan fizyolojik değerlerde tutmak için bazı mekanizmaları devreye sokması gerekiyor. Temel olarak iki yolla biz aslında vücut ısımızı dengede tutmaya çalışıyoruz. Bunlardan biri terleme, terlemeyle yani cilt yoluyla. İkincisi de solunum sıklığını artırarak akciğerden sıvıyı buharlaştırarak vücut ısımızı düşürmeye çalışıyoruz.
0: Uzmanlar aşırı sıvı kaybının kalbin iş yükünü artırabileceğini, tansiyon değişikliklerine neden olabileceğini ve ciddi vakalarda kalp krizi ile ani ölüm kadar uzanan sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.
22: Tabii bunları yaparken bu kalbimizin iş yükünü arttırıyor, kalp hızımızı arttırıyor, tansiyon değerlerimizde yükselmelere yol açabiliyor. Bazen de aşırı sıvı kaybına bağlı olarak tansiyon düşmeleri yaşayabiliyoruz. Dehidratasyon dediğimiz bu sıvı kaybı nedeniyle oluşan tansiyon düşmeleri bazen aşırı seviyelere ulaşırsa o zaman kan pıhtılaşması, kan damarlarında kanın koyulaşması ve pıhtılaşmasıyla ve yine kalbin iş yükünün artmasına bağlı olarak kalp krizleri ve ani ölümlere kadar süreci götürebiliyor.
0: Özellikle 65 yaş üzerindeki bireyler ile hipertansiyon, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, böbrek yetmezliği ve kronik akciğer rahatsızlığı bulunan kişilerin sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiği ifade edildi.
22: Özellikle 65 yaş üstü kişiler, hipertansiyon, diyabet, kalp damar hastalığı, beyin damar hastalığı, kalp yetmezliği, kronik akciğer hastalığı veya böbrek yetmezliği olan kişiler risk altında. Onların güneşin direkt olarak ışınların dik geldiği saat 10-11'den itibaren işte 3-4'e kadar ki o öğlen sıcak saatlerde yarım saatten fazla güneşin altında kalmamaları gerekiyor.
3: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

0: Arçelik, Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya, Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
3: Lösev hayat verir.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik elden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya, Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank daima seninle. Biliyor.

0: siz onun içine katıyorsunuz ve aşk iksirimi boyu verdiniz. Ben bunları yedikçe camış gibi oluyorum, camış.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidiler sizi.
4: Oo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmayasıca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedik. Efemet, ben şiir sütükten gelip yedim. Ondan sonra benim başımın derdi olup durursun. Değil mi? Tebelloş olup durursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyor ki doğdun mu ya? Ha? Bundan sonra bu sucukları yiyorsan sakın ol evi gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Ya da oldu görürle yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Şimdi direksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım, dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe kadar haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukları yedikten sonra bu ev yoluna. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hadi bu ikizden şeyler ne, altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben parıksınlar, ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bundan üst üst kan kal, alın gelin. Sen bakayım boynuma. O zaman neymiş? Efemet başı çocukları. Şirter şirter doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
0: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim garıcığım.
5: Hoş. Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
8: Hadi hayırlı işler.

Evet, bugün 7 Temmuz 2026 ve günlerden sonra. Ya. Bir gün gelemeyeceğim mi diye çok merak ediyorum ama Allah göstermesin.

0: Parmakları görelim, parmakları. Kimler burada, nerelerde? Türkiye ve Sio saatleri 19.32. Bu saat itibariyle canlı bağlantılarımız başlıyor eğer hazırsak. Sizler 0532 686 7837, WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Şöyle bir sistemimizi bir ayarlayalım da bir bakalım, bir bismillah diyelim, ilk canlı yayın konuğumuzu kabul edelim. Şöyle bir bakalım. Evet, hazır mıyız? İlk konuk geliyor, hazırsak bakalım hatta kim var. Alo.
1: Alo abi, selamünaleyküm. Ali,
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ben Naziz Açlar, Mustafa Yüksel.
0: Mustafa Yüksel. Bu yayına abi ilk gelmek nasıl bir duygu ya?
1: Vallahi abi, dört tür fark edersin, dört türlük ben gelirim yayına.
0: Evet yani, bu bal mı? Ne var bunda?
1: Vallahi bilmiyorum abi, bal mı, şans mı, bilmiyorsun.
0: Ya ilk yayına gelmenin böyle bir avantajı var mı acaba orada cezaevinde? Çok merak ettim.
1: Vallahi bilmiyorum abi, avantajı sen vermen lazım aslında. İlk kenara böyle bir... İki tane istek vermen lazım aslında.
0: Yok öyle olsaydı o zaman abi, savaş millet, çıkar.
1: Millet burada birbiriyle yarışıyor. İlk ben bağlancım diye.
0: Ha, demek öyle. Bilmiyorum abi. Vallahi artık. Sen bağlanıyorsun vallahi. 2-3'tür senin bir şey ısmarlaman lazım. Demek ki seni alıyorum ben hep yayına. Bir torpil var ayıp arada.
1: Ayıpsın abi, izine çıkayım açtın.
0: Nasıl hemen kendime çevirdim değil mi?
1: Aynen.
0: Çok güzel çeviririm. Evet, kimlere sesleneceksin?
1: Abi uğuracağım zaten ben senin yanına. Ağustos'un başında izine çıkıyorum, uğuracağım senin yanına ya.
0: Tamam, uğra, kapımız açık herkese.
1: Sıkıntı yok, geleceğim bir temiz baklavayla.
0: Ooo, fıstıklı mı şey mi, cevizli mi?
1: Sen nasıl istersen abi.
0: Hiç fark etmez.
1: Sıkıntı yok abi. Evet. Abi kapalı sesleneceğim ben buradan da.
0: Hadi seslen bakalım o kapalı ya.
1: John Altı konuşun yatan, Deniz Mısır çocuğu Celal Koççi. Celal abim, abi nasılsın, iyisindin inşallah. Faks gönderdim sana, faksım ulaşmıştır inşallah. Beni soracak olursan, vallahi bir sürünüyoruz buralarda. Hasta olduk, salgın var açıkta. Açığa gelmeyin, tavsiye etmem açığa gelmenizi. Açıkta salgın var. Ondan sonra C15 konuşun yapmakta olan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazman, Ethem Beyazman, Hamdi Samet Yeraldoğlu, Edin Barut, Erol Könü, Onur Şahin, Cüneyt Küçük, Azra Çiftçi, Hasan Ahmet, Kenan Sükesici, Yaşar Türkay Erol, Musa Karan, C18 koğuşunu yapmakta olan Ahmet Kızıltay, Serkan Karatay, Çağlar Sarı, Mehmet Emin Ekici, Taner Oras, Ali Kara, Suat Bulum, Mutlu Dursun, Eren Açıker, Yüksel Kekiksoy, Arap Şükrü, E1 koğuşunu yapmakta olan Şener Baştan, Mahmut Er Gırlıoğlu, ondan sonra Özcan Korkmaz, 60 Dayı, Hala Dayı, Emin Şahan, Küçük Emin, E2 koş yapmakta olan Burhanettin Buğcu, Namız Ersat'tan, Süleyman Karadaş. Ondan sonra D3 koşunu yapmakta olan Akın Demir, B8 koşunu yapmakta olan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi, Aydın Kapalı'da yapmakta olan Fuat Düzgün, Vedat Düzgün, Nazilli açıkta yapmakta olan abi Şeytan Eserli, Neşet Özcan, Hacı Muro, Cüneyt Gezelge, Bombacı İsa, Berk Semsoy şimdi bile. Berke Yılmaz, Ali Aydar, adı güzel. Ondan sonra abi İsa Ergün, Hayat Atar, Turan Salkımtaş. Bu kadar abi, istek parçama geçeyim abi.
0: Geç hadi bakalım.
1: Uygar Doğanay, Can Bedenden Çıkmayınca.
0: Bir dakika. Uygar Doğanay,
1: Can Bedenden Çıkmayınca.
0: Can Bedenden Çıkmayınca. Bu kadar mı?
1: Aynen abi, bu parçam tüm kapalıya geldi.
0: Tamamdır. O zaman kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet. Görüşürüz.
0: Sen de
1: abi.
0: Görüşürüz. Hızın üstten beni buldu. Hayır. Ben bir şöyle sayayım ya. Ulaş Tekeş başta olmak üzere. Hızlı İmam, Raif Domurcuk, İnan Işık abim. Ondan sonra Nazilli, Çağlar Başkan, Serkan, Yagi, Egemen Güney, Yufkacı Kenan. Sizlere de sevgiler, selamlar ve bakalım hatta kim var.
2: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Abi Tugay Kurt ben.
0: Tugay Kurt.
2: Evet abi.
0: Hoş geldin.
2: Abi sevdiklerimize seslenecektik.
0: Hadi seslen bakalım.
2: Abi sıradaki parçalar Mehmet Erdemir'e, Fehmi Kaptıkaşlı'ya, Erdinç Kaçar'a, Ilıca başından Tüncer Babadaya, İsmet Babadaya, Naim Babadaya, Olgun Kurta, Serdar Mevlüt Yıldırım'a gelsin abi. Sıradaki parçalar.
0: Evet.
2: Onları seviyorum abi. Ercan Aksoy'a gelsin abi. Sıradaki parçalar.
0: Tamam.
2: Bu kadar abi. Mirali Baba'ya gelsin.
0: Tamam, ona da gelsin.
2: Kendine iyi bak abi.
0: Bu kadar mı?
2: Belli vakti bu kadar abi.
0: Tamam. Allah'a emanet, kendine
2: kolay
0: iyi bak.
2: Kolay gelsin abi.
0: Sağ olasın. Biz Felek'ten gece çalsak yarın yokuz herhalde. Allah Allah, devam edelim. Bakalım hatta kim geliyor. Alo.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Ve ben bir tane sana Neşet Özcan.
0: Evet, geçen oradaydık.
3: Evet.
0: Şeytan İsar'daydık.
3: Allah Allah. Güzel, iyi güzelmiş.
0: Evet, yukarılara çıktık ama biz dağ taraflarına.
3: Dağ tarafı he?
0: Evet.
3: Güzel.
0: Oralar güzeldi yani, serindi. Evet, kimlere sesleneceğiz?
3: Nazlı Kapalı Etmak'ta olan Beyatlı Koşun'da değerli kardeşim, can yoldaşım Mehmet Akkoca, Ilcalı Bedo ve Bayan Koşun'da bulunan özenle, Umur Geyik, Cengiz Ergün, Yusuf Uçarcı, Yasin Uçarcı, Emre Ertürk, Serdar Bozkurt, B5'te yatmakta olan değerli abim Ergin Akar, Halattin Kaynak, Bey'de yatmakta olan Emre Tural, Berado, Ersin Demir, Engin Akyüz, Mehdi Kartaş, Abbas Kişmir, Cebil'de yatmakta olan değerli kardeşim İzmir'i Burak Uraş, Ramazan Solmaz, Orhun Dizger, Batuhan Altındiş, C7 Koç'ta bulunan Veysel Uslu, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, Yakup Yörüklü, Mehmet Adaslan, C9 yatmakta olan değerli abim Mahalle Büyüm, Cengiz Demir, İsmail Arasan, Serhat Demir, Kadir Yetim, C11'de bulunan Serdar Törün ve Bayan Koşun'a bulan özeline gitsin.
0: Evet.
3: Nazlı'da çıktı yatmakta olan Emrah Demir, Adem İnci, Yusuf Ergen, Deniz Çaltuş, Şükrü Kılıç, değerli kardeşim Ruh İçizim, Mustafa Yüksel,
4: Çayışlar Kralı,
3: Sinan Öz, Sinan Kaya, İbrahim Korkmaz, dur bir lan.
0: Evet.
3: Söylemiyorum lan. Hacı Muro ve Hacı Muro abimin ve bayan kafalda bulunan tüm sevdiklerine, kardeşlerine gitsin.
0: Tamam.
3: D15'te kapalı koğuşta, D15 koğuşta bulunan Emrah Uzundağ ve Aydın Kapalı'da kabirde yatan özeline, Aydın Kapalı'da yatmakta olan değerli kardeşim Selcan Sengen, İsmet Akkalay, Beytullah Aybi, ve son olarak İstanbul Silivri'de yatmakta olan değerli kardeşim Babamın oğlu Orhan Özcan'a gelsin.
0: Evet.
3: Ve istek parçam Heyç Erdem'den Yine Sen.
0: Bir dakika, Heyç Erdem Yine Sen. Tamamdır, bu kadar mı?
3: Evet, bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye Vesio saati 19.40. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bizler buradayız. Sizler neredesiniz? Siz nerelerdesiniz? Kiminlesiniz? Neler yapıyorsunuz? Haydi bakalım, hazırsak canlı bağlantılarla devam ediyoruz ve bakalım hattımıza kim geldi? Alo.
1: Kolay gelsin abi, İbrahim Kıvcı. Ben Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum.
0: İbrahim Kıvcı, hoş geldin.
1: Evet abi, ne yapayım, nasılsın inşallah?
0: İyiyim vallahi, sen nasılsın?
1: Vallahi abi, sağlığına doğacağız ya.
0: Allah razı olsun cümlemize.
1: İyi vallahi abi. Abi, C14 koğuşuna seslenmek istiyordum ya.
0: Hadi bir seslen bakalım C14'e.
1: C14 koğuşundaki olan Sinan Kıvcı abime seslenecektim abi.
0: Tamam, hadi seslenelim.
1: Abi, beni duyuyorsan sen bana telefonda bir şey demiştin. Eğer müddetnamende firar yazmıyorsa açıktan izine gidebiliyorlarmış. Bunu C14 koğuşunda duyan varsa abime, Sinan Kıvcı abime söyleyiversin.
0: Tamam.
1: Vallahi abi, C14'e gelsin yine Şirin Tunç. Ondan sonra Cengiz amca, Fethi Coşkun. Ondan sonra Onur Dalkıran, Süleyman Egoz, Selahattin Egoz. Ondan sonra Yasin Altınbaş, Batuhan Şaşak. Ondan sonra Taner Tunç. Ondan sonra kime gelsin? Vallahi abi, şu an orada unuttum vallahi. Evet. Özellikle Sinan Kıvcı abime gelsin abi.
0: Evet.
1: Ondan sonra D1 koğuşuna geçelim abi. D1 koğuşunda yatmakta olan Süleyman Elçik dayıma gelsin. Davut abiye gelsin. Davut Bozuyit'e. Muko başkana gelsin. Ondan sonra D4 koğuşuna geçelim abi. D4 koğuşunda yatmakta olan Gökhan Erdin'e gelsin. Melik Kartal'a gelsin. Umut Aydın'a gelsin. Ondan sonra Tancı Ünal'a gelsin. Evet. Ondan sonra C7 koğuşunda yatmakta olan abi Emre Gümüş'e gelsin. Ondan sonra Umut Akdemir'e gelsin. Suzi'ye Dayı'ya gelsin. Ondan sonra Mehmet Yüreğ'e gelsin. Ondan sonra valla açığa geçelim abi, başka kimse yok.
0: Tamam, hadi geç bakalım bir de açığa.
1: Açıktaki Necat Elçi'ye gelsin. Mehmet Elçi'ye gelsin. Hacı Muro'ya gelsin. Süleyman
0: bak,
1: Urcan'a gelsin. Çaycılar Kralı.
0: Çaycılar Kralı çayı iyi demliyor mu?
1: Abi, bir de Aydın'daki Sinan Kıvcı abimin özeline de gelsin.
0: Tamam, ona da gelsin. Sizin bu çaycı çayları iyi demliyor mu?
1: Vallahi abi, çok güzel yapıyor çaylar ya.
0: İkidir arkadan bağırıyor. İkidir.
1: Çok güzel yapıyor abi vallahi, çok. Demli isteyene demli veriyor, açık isteyene açık veriyor abi.
0: Hayır, ikidir arkadan bağırıyor. Biraz önceki canlı yayın bağlantısında da bağırdı. Çaycılar kralı diye.
1: Aynen abi. Abi, bu isteyeceğim şarkı.
0: Evet.
1: İsteyeceğim şarkı Mukadder Kırbaç'la Sinan Kıvcı abime gelsin.
0: Tamam.
1: Abi, sen ol başımın tacını istiyorum abi, Tahir Uçar'dan.
0: Sen ol başımın tacı. Tamamdır.
1: Abi, Allah'ıma ya da ol, seni seviyorum.
0: Sen de kendine iyi bak.
1: Hadi görüşürüz abi.
0: Hadi görüşürüz. Yanıyormuş ortalık. Çok sıcak ya, vallaha var ya, bu stüdyoda klima takmıyorlar ya, olmaz ki. Evet, bakalım hatta kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm Yaşımlar Başkan, nasılsınız, iyisiniz?
0: Allah razı olsun, iyiyiz, sizler nasılsınız?
2: Valla çok şükür başkanım ya. Bir istek isteyecektim biliyor musun?
0: Evet, alalım hemen.
2: Bizim bir kapıda olan abim var, Ercan Aydoğdu.
0: Evet.
2: Bayram Aydoğdu, Namud Ercügül'i, Murat Bozgit, Emre Aydoğdu, Feda Aydoğdu, Emre Aydoğdu ve Açık Tiyatro'nun Akıllı Aydoğdu, Durmuş Ekkemen, Emrah Dalkıran, Yetiş Demir, Durmuş Kızıl, Ferdi Hulut. Bunlara bir şarkı gelsin. Şey diyecektim, Halit Araboğlu'dan Döne Gelin.
0: Halit Araboğlu
2: Döne Gelin.
0: Döne Gelin.
2: Bir tamam. Ilıcalı bir kardeşimiz var, Garibo. Tugay Kurt, bir de ona gelsin.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
2: Valla şu an bu kadar.
0: Tamamdır.
2: Tamam, bu kadar başkanım. Cügül'ü, burada bir amca var bizim Cügül'ü. Birazdan kulağın şeyde olsun Cügül'ü. Şimdi Akın'a bağlanacağız, haberin olsun. Kendine iyi bak. Selametle Akın yanımda. Bir 5-10 dakika sonra bağlanacağız, haberin olsun Cügül'ü.
0: Tamam başkanım. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. Sürmeler mi çektim aman aman. Aha, şöyle havuzu olan olsa da beni çağırsa ya. Bir havuz partisi yapsak valla. Abi çok sıcak ya. Şu saat olmuş hala sıcak. Neyse devam edelim. Hatta kim var bir bakalım. Alo.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Ben Uğur Köken abi.
0: Uğur Köken.
3: Evet abi.
0: Kimlere sesleneceğiz?
3: Vallahi abi. Buradan kardeşlerime seslenmek istiyorum abi.
0: Tamam, mikrofon sende.
3: Kardeşim Özgür Köken'e gelsin abi. İstecek oldum parçalı.
0: Evet.
3: Yusuf Köken'e gelsin. Cem Öğüş'e gelsin. Can Oğuş'a gelsin abi. Şemiz Ömerci'ye gelsin. Ramazan Ömerci'ye gelsin. İkbal Doğan'a gelsin abi. Erba'ya gelsin. Terze'ye gelsin abi. Ampili Köken'e gelsin. Gökhan Erkan'a gelsin. Murat Çimşek'e gelsin. Çin'de yatmakta olan. Çin'de yatmakta olan Uğur Yoldaş'a gelsin yine.
0: Evet.
3: Bizi seven, sayan herkese gelsin abi. İsmini sayamadım. Bütün herkese gelsin abi.
0: Evet, ne
3: gelsin? Belgüzar'dan isteyecektim bir tane parça abi.
0: Belgüzar mı?
3: Evet abicim.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi. Allah'a emanet olsun.
0: Sen de Allah'a
3: emanet. Kendine iyi bak abi.
0: Allah! Mecburiyetten bizi dinlemek olan, hani mecburiyetten dinleyen dinleyicilerin varsa frekansı değiştirebilir. Kimseyi mecburen zorla radyoyu dinletmiyoruz. Bunu söyleyeyim ben. Kimseye zorla bir şey yaptırdığımız yok. Her şey canı gönülden. Şöyle bir bakalım. Hatta kim var? Hemen bakıyoruz. Alo.
4: İyi yayınlar.
0: Allah razı olsun.
4: Ben açıktan Ercan Aksoy.
0: Ercan Aksoy.
4: Evet. Vallahi ilk defa bağlanıyorum da.
0: Hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Her zaman bekleriz.
4: Eyvallah. İnşallah. Bu A2 koğuşunda, A2-3 koğuşunda yatan arkadaşlara gelsin diyorum.
0: Evet.
4: Şarkımız. Vedat Kılıç Aslan, Tugay Kurt, ondan sonra Fehmi Kaptıkaçtı, Sergen Ceyhan. Kapalıda E3'te yatan arkadaşlarım var. Onlara selam göndermek istiyorum.
0: Evet.
4: Beytullah Gürbüz, Yaşar Kılınçer, Hüseyin İmer. Bunlara, yani unuttuğum isimleri Vedat var. Vedat Berak. Ona da selam göndermek istiyorum.
0: Aleyküm selam.
4: Herkese selam olsun diyorum.
0: Tamam.
4: Şarkı isteyebiliyoruz
0: herhalde. Tabii ki.
4: Tamam. Enver Yılmaz'dan Deli Gibiyim şarkısını istesek olur mu?
0: Enver Yılmaz Deli Gibi. Değil mi? Hı-hı. Tamamdır. Evet. Bu kadar mı?
4: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Tamamdır. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Evet, devam ediyoruz. Bu arada hani yayıncı kuruluş olarak konuşuyorum. Vallahi bak, ben burada yayın yapıyorum yani. Neysem aynı o. Dışarıda nasılsam aynı öyleyim. Hani böyle yok burada şöyle yok böyle. Olmasın yani. Vallahi neysem oyum ya. Yapmacık falan değilim. Tüm kader mahkumlarına özellikle abilerime, kardeşlerime sevgiler, selamlar olsun. Haftanın iki günü geliyorum. Sizi eğlendirmeye çalışıyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Düğünde bile bir kusur oluyor yani. Değil mi? Düğün yapıyor millet, orada da kusur oluyor. Neyse bakalım şöyle hatta kim var? Alo.
5: Alo.
0: Evet, kimle görüşüyoruz?
5: İyi günler abi. Ben Aydın Açık Cezaevinden Akın Aydoğdu. Namı diğer Akıncı Bey.
0: Akıncı Bey, Akın Aydoğdu.
5: Aynen abi.
0: Evet. Kimlere sesleneceğiz?
5: Şimdi abi senin aracılığınla kardeşlerime, arkadaşlarıma sesleneceğim de ben...
0: Tamam, seslenelim.
5: İstek parçam abi, söyleyebilir miyim öncelikle?
0: Söyle.
5: İstek parçam Tahir Uçar'dan Ben Bile Kendimi Çekemiyorum.
0: Bir dakika, Tahir Uçar Ben Bile Kendimi Çekemiyorum. Tamamdır, kimlere gelecek?
5: Bu parça abi öncelikle Aslan kardeşim Bayram Aydoğdu'ya, Taner Doğan'a, Ercan Aydoğdu'ya, Nail Süzen'e, Murat Bozyiğit'e, Ali Bozyiğit'e, Söke'deki Göksel Elekçi'ye, Aykut Elekçi, Mehmet Özdemir'e, Süleyman Yaşar, Levent Kocabaş'a, Zeydan Yabalak'a, Hayrettin Şaşkın, Kaan Yiğit'e, Feda'ya Aydoğdu'ya, Sezai'ye Aydoğdu'ya, Hasan Aydoğdu'ya, Fevzi Bakırcı'ya, Kadınlar Koğuşu'nda yatmakta olan dayı kızım Nurcan Süzen'e, Nazilli Açık'ta yatan Bayram Taşkıran'a, Aydın Açık'ta yatan Aslan amcaoğlu Erkan Aydoğdulu'ya, Yetiş Demir namı diğer Kara Çocuğa, Tüncer Taşkıran namı diğer Karabela'ya, Hafız Şen Nihat Kızılkaya'ya, Parkbahçe'de bulunan Hakan Turnalı, Hakan Tarakçı, Bilal Çarkçı namı diğer Sincel Bilal'e, ondan da arkadaşı kardeşimiz Ali Yanar'a, yani Zehir Ali'ye, Erkan Karasulu'ya, Mağdur'a, İban Mağdur'una, Emre Ahtal Kıran'a, İbozan Acar'a, Durmuş Ekemen, Derman Babadağ, Behçet Halat, Serkan Akbancı, Mustafa Halat, Ferdi Uluz'a.
0: Evet.
5: Abim ben pazar günü, kardeşim Bayram, Jibri nasipse ben çıkıyorum pazar günü. Allah hepinizin canı ve yardımcısı olsun.
2: Kendine bak amcaoğlu.
5: Bu kadar abim benim. Teşekkür ederim.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
5: Sen...
0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesto saati 19.52. Devam edelim canlı bağlantılarla. Devam edelim. Bakalım kim geldi. Alo.
6: Alo, hayırlı işler, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
6: Ben Çinelli'de bir açık devini arıyordum da.
0: Evet, isim nedir?
6: Mustafa Arslan. Evet.
0: Evet Mustafa, kimlere sesleneceksin?
6: Aydın Eti bir kapalı cezaevinde C4 koğuşunda yapmakta olan patronum Rahim Kayar, abilerim Elvan Keskin, Murat Açıkgöz, Arif Girgin, Osman Can Özdemir, Ahmet Can Gördegir, Halim Can Murazoğlu, ayrıca aynı karar birliği yapmış olduğum abim Serkan Çinelioğlu, Mustafa Yursever ve Cengiz Arıkbay şu adlıya sesleniyorum.
0: Evet.
6: Vallahi hepsini çok özledim. Bu kadar.
0: Tamam, ne gönderdin?
6: Bir parçam var.
0: Söyle onu da.
6: Blok 3'ten Allah alıp.
0: Aha, şarkıyı anlamadan gitti vallahi. Ortaklarım sevmiyor beni ya vallahi. Hiçbir yere de ortak olamadık ki bir türlü. Hemen bakalım şöyle hattımıza kim geliyor?
7: Ben Oğuz Başkan, Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum.
0: Oğuz?
7: Namı diğer Arnavut Oğuz.
0: Oğuz Başkan mı soy isim?
7: Başkan.
0: Başkan olsaydı evet. Seni belediye başkanı yapalım diyecektim.
7: Yok, ben alayım. Teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
7: Nasılsın, iyisin inşallah.
0: Çok şükür vallahi. Boğuşup duruyoruz.
7: Allah iyilik versin.
0: Cümlemize Allah iyilik versin. Valla sağlık versin.
7: Amin. Fazla uzatmayayım. Diğer bağlanmaya çalışan arkadaşlar da var.
0: Evet.
7: Buradan Nazilli Kapalı Cezaevinde C15 koğuşunda olan Ethem Beyazduman, Ekrem Beyazduman, Cemal Çadırcı, Hatip Kılıç, Haso, Özcan, Cüneyt Küçük, daha adını unuttum diğer koğuş arkadaşlarına çok çok selam ederim.
0: Aleyküm selam.
7: Ben ayın 13'ünde tahliye oluyorum pazartesi.
0: Oo.
7: Allah'ın izniyle ayın 13'ünde çıkıyorum.
0: Tatlı yiyeceğiz mi?
7: İnşallah.
0: Eyvallah.
7: İnşallah, sözümüz var sana, biliyorsun.
0: Tamam.
7: Artı C1 koğuşuna bulunan Mehmet Ramazan Solmaz, Emrah Deniz, Burak Uğraş, Orhun. Bunların hepsine de çok çok selam ederim. C16 koğuşunda olan Yasin Çobanoğlu, Yusuf Çapin, Mustafa Kilercioğlu kardeşlerime de çok çok selam ederim.
0: Evet.
7: Şarkıda Enver Yılmaz'dan Aç Kapıyı Gardiyan geldi.
0: Enver Yılmaz Aç Kapıyı Gardiyan.
7: Aynen.
0: Bu kadar.
7: Vallahi ismini unuttuğum bütün dostlarıma da çok çok selam ederim. Hepsini Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun.
0: Amin. Amin diyelim.
7: Bir abim var, o istiyor, onu vereyim.
0: Vallahi ikinciyi alamıyorum maalesef.
7: Tamam, bir daha arayalım.
0: Tamam, sana zaman. Müsait zaten, araya düşer.
7: Tamam.
0: Çok Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Evet, devam ediyoruz canlı bağlantılarla. Bakalım şöyle hattımıza kim geldi.
8: Alo.
7: Selamun aleyküm. Hayırlı günler, iyi akşamlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
7: Nasılsınız abim, iyi misiniz?
0: Şimdi? Allah'ıma bin şükür olsun valla. Sizler nasılsanız ben de öyleyim.
7: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hamd sana şükür olsun. Allah razı olsun sizden.
0: Amin.
7: Ben Nazilli Açı Cezaevinden Ahmet Kök'ten.
0: Evet.
7: Kapalıda yatmakta olan C15'te Ethem Beyaz Duman Dayıma, Ekrem Beyaz Duman Dayıma, artı Cüneyt Küçük'e, Erol Könü'ye, ondan sonra Turgay Yaşar Erol'a, artı bir de Hatip Kılıç'a.
0: Evet.
7: Bir de artı ikinci Hasan diye bir arkadaşımız var, ona da selamlarımızı iletiyoruz. D16'da yatmakta olan Erdal Uzun'a, Kerem Durağ'a, Polat Durak kardeşime, artı C14'te yatmakta olan Şahin Durak kardeşime, C1'de yatmakta olan Emrah Durak kardeşime, Rabbim tüm mahkum kader arkadaşlarımıza hepsine Allah yar ve yardımcısı olsun. Herkese hayırlısıyla nasip ederse tez zamanda bu kapılardan bizi çıkarmayı nasip etsin inşallah.
0: Amin.
7: Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu kadar. Bir de artı ben C15'te yatmakta olan Hatip Kılıç'a buradan Murat Bayram'dan çoğurtuk selamlarımı iletiyorum. Nazilli Açı Cezaevinde yatmakta olan Murat Bayram kardeşime, Balıkçı Ahmet'e, ondan sonra tüm kader mahkum arkadaşlarına hepsine selamlarımızı iletiyoruz. Sıradaki parçayla bütün kader mahkum arkadaşlarımıza armağan ediyoruz.
0: Tamam, şarkı seçmiyoruz mu?
7: Herhangi sıradaki bir parçadan çalarsa iyi olur.
0: Tamam, tüm parçalarda onlara gitsin o zaman.
7: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Tamamdır. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
7: Sağ olun sizlere.
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu arada Allah herkese oradan sağlıklı, mutlu çıkmayı nasip etsin. Hadi, sağlık her şeyin başı. Bunu unutmayın. Sağlık olsun, gerisi hallolur. Devam edelim canlı bağlantılarla. Bakalım hatta kim geldi?
9: Hat kapanmıştı.
0: Evet, hat kapanmıştı. Sen bir şarkını söyle.
9: Aynen. Blok 3'ten Allah Allah.
0: Blok 3'ten Allah Allah.
9: Evet abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
9: Bu özellikle patronuma gelsin.
0: Tamam, patron.
9: O kendisini gayet iyi biliyor zaten.
0: Ama ben bilmiyorum patronun kim.
9: O kendisi biliyor abi.
0: Tamam, o kendi biliyormuş.
9: Onu beklediğim de bilsin yani.
0: Tamam. Bu kadar mı?
9: Aynen abi. Kolay gelsin.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak. Bu arada Egemen Güney, Egemen'e sevgiler selamlar olsun, Egemen'e, Raif'e de, ondan sonra İnan abime de sevgiler selamlar olsun. Vallahi unutmayalım. Bizim Hızlı İmam, ona da sevgiler selamlar olsun. Ondan sonra İnan abime, İnan Işık. Bu arada tüm Selen ailesine bakın, Selen ailesine sevgiler selamlar olsun. Koldaş ailesine de sevgiler selamlar olsun. Haydi bakalım, devam kemi diyordu ya. Ben bugün ama gerçekten kafayı yedim ya. Devam edelim, hemen bakalım hatta kim geliyor. Bakalım şöyle hatta kim var. Alo.
10: Alo.
0: Evet.
10: Abi radyoya bağlanacaktık ama.
0: Burası şey. Neresi olsun? Çıkaramadım da tamam, radyo olsun hadi.
10: Kolay gelsin abi. Selamünaleyküm. Nasılsın? İyi misin?
0: Allah razı olsun. Sağ olasın. Sen nasılsın?
10: Abi ben Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan arıyorum. Kudret Ercik.
0: Kudret, sen ilk defa da bağlanmıyorsun. Nasıl böyle bir şeye düşersin?
10: Abi buradaki arkadaşlar dedi, başkasının numarasını gördük dedi. Sana dedi bayan erkek çıkacak dedi, ondan dolayı karıştırdık numarayı, biliyor musun?
0: Allah. Ben de diyorum, hadi ilk defa bağlanan birisi olsa bazen oluyor ama sen daha önce de bağlan.

0: Sinan abi inşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz iyiyiz. Herkes iyi. Kendine iyi bak. İnşallah özür dilerim. Dışarıda görüşürüz. Allah'a emanet ol. C7 koğuş, C8 koğuşunda Ümit Bilgen abimiz var. Ümit abi, nasılsın, iyi misin abi? Kendine iyi bak. Biz Allah'a şükür iyiyiz. C7 koğuşunda yatmakta olan Sökeli Tamer Ayçiçek var orada. Namı Diğer, Tamer Ayçiçek, Namı Diğer Üçgen. Sonra Emre Gümüş var kardeşimiz. Yusuf var, Yusuf Yüzer.
1: Evet.
0: Masum Güngör var abi. Anasana Mami Çetin var, Yakup Yörüklü var, Namı Diğer bir şey.
1: Evet.
0: Birkaç saydığım arkadaş, unuttuğum arkadaşlar, kendine iyi baksın abi. Kazım Özege var, İzmirli.
1: Evet.
0: Arkadaşlar, unuttuğum arkadaşlar, kendine iyi baksın, kusura bakmayın. Hepinizi seviyorum, Allah'a emanet olun. Ama açıktaki arkadaşlarıma da geçmek istiyorum, isimlerini söyleyeyim.
1: Tamam, onları da geç.
0: Devir, açıkta yatmakta olduğum arkadaşım Necat Erçik. Ahoğlu, Ötekaloğlu var, Mehmet Erçik.
1: Evet.
0: Abi söyleyeceklerim bu kadar. İstek Bahçe'de söyleyebilir miyim?
1: Tamam, onu da söyle.
0: Bu şarkı da benden amcama gelsin. Fatih Bulut, Hayat Beni Vura Vura abi.
1: Fatih Bulut,
0: Hayat Beni Vura Vura.
1: Hayat Beni Vura Vura.
0: Sonra işte bu arkadaşlar herkese gelsin abi. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: O zaman sen de Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak.
0: Tamamdır abi.
1: Allah'a emanet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ben bir şarkı arası vereceğim. Şarkı arasından sonra ne yapıyoruz? Gene buradayız. Bir dakika. Geliyor güzel bir parça. Haydi bakalım. Şarkı sonrası buradayız. Geliyor. Çok güzel. Yunus Koşar söyleyecek. Bergüzar sazla böyle bir gelsin. Ondan sonra yine buradayız.

0: Evet, devam ediyoruz. Güzel bir parça gönderdik değil mi? Bergüzar geldi kulaklarınıza. Türkiye Vesto saatlerimiz 20.08. Sizler 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz ve bakalım şöyle. Hattımıza kim geliyor? Alo.
1: Selamünaleyküm abi. İyi yayınlar.
0: Allah razı olsun.
1: Abi ben aynen açık cezaevinden Yaşar Demirel'den.
0: Yaşar hoş geldin.
1: Sağ ol abi, teşekkür ederim. Nasılsın abi?
0: Allah'a babin şükür olsun valla. Aynı diyelim. Sen nasılsın?
1: Vallahi abi ben de heyecanlıyım işte. Park bahçeye giriş yapacağız. Allah izin verirse. Orada çalışacağız.
0: Oh güzel.
1: Tabii orada artık cezamızı infaz edeceğiz. Tamam. Daha iyi haberler alacağız inşallah abi. Müsaaden olursa buradan birkaç işimize, dostumuza seslenmek istiyorum abi.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Tamamdır abi. Serkan'ın paşam nasılsın abi? Umarım iyisindir. İyi olduğunu biliyorum. Allah daha iyisin inşallah. Hiçbir şeyi kafana takma. Seni seviyorum abi. Buradan C11 koğuşunda Nazilli Etipi, Mahir Komma, Azer Cemaloğlu, Servet Çiçek, Motorcu Ramazan Çetin, Sultan Hisarlı Ertan, Metin Geçer, İzmirli Ömer, İzmirli Agit, Tahir Kaçar, B2 koğuşundan Süleyman Bakırcı, Vedat Bakırcı, Özgür Bakırcı, Hazar Gökçen, D17'de Eniştem, Nazif Tetik, Deniz Ege, Aydın Açık Cezaevinde beraber yaptığım İncirli Ovalı Yetiş abi, Erkan Aydoğdulu, Ilıca Başılı Kalo, Acarlarlı Levent Çatal kardeşim, Erdiş Çapkın, Aziz Kılınç, hepsine buradan selamlar olsun abi.
0: Evet.
1: Bir de istek parçam vardı abi.
0: Nedir o?
1: Özgür Kaplan Bitmiyor Mapus.
0: Özgür Kaplan
1: Bitmiyor Mapus.
0: Bitmiyor Mapus.
1: Doğrudur abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Allah razı olsun, kendine iyi bak.
1: Sağ ol abi.
0: Düğünü falan olan yok mu ya? Beni çağırsın, biraz kafa dağıtmam lazım. Evet, devam edelim. Devam edelim. Hemen şöyle bakıyoruz. Evet, hattımıza kim geldi bakalım.
2: Abi, alo. Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Abi ben Aydın Çin'den katılıyorum. Efe Şen bilmişsin.
0: Efe Şen.
2: Aynen abi. Ne haber abi, iyi misin?
0: İyiyim Efe, sen nasılsın?
2: Çok şükür vallahi, biz de iyiyiz.
0: Allah iyilik versin. Heh.
2: Allah razı olsun. Aydın Kapalı'da bulunan abim, benim değerli ve kıymetli abilerim var benim. Onları evet. Bir şey söylemek istiyorum.
0: Hadi söyle İlk bakalım.
2: Öncelikle Adanalı İsa Aç. Abi valla mektubun gelmedi. Ona selam olsun abi. Sana bizim Apo abiler var. Şeyde yatmışım. Kapalı'da onlar Çin'e gelmiş. Onlara da çok selam olsun. Evet. Vanlı Abdullah Karademir, Ohran Kapkara, Ömer Kahraman, Cafer Turhan. O abilerime gelsin abi. Aykut Elekçi'ye gelsin. Bizim tüm roman çocuklarına selam olsun abi. İncil o çocuklarına. Abim burada da açıkta Atakan Taşdemir diye bir abim var, ona gelsin. Burada Cihan Çelik abim var, Aslan abim. Evet. Ona gelsin. Cihan Çelik'ten kardeşine Burhan Çelik'e gelsin. Celil Aksoy'a gelsin. Fırat'a gelsin. Oktay'a gelsin. Ersin'e gelsin. Bütün Cihan koğuşuna selam olsun abim benim. Bizi tanıyıp tanımayanlara herkese selam olsun. Atakan Taşdemir'den de Mustafa Kartal'a çok selam var abi.
0: Evet.
2: Aydın Açık'ta da amcaoğlum var, amcaoğullarım. Hafız Şen. Yaşar Hafız Şen, Tibet Şen ve benim orada bir tane kıymetli abim var, Hacı.
0: Evet.
2: İsmail abim, ona gelsin ve Ulaş Tekeş abime gelsin. İsmini sayamadığım tüm tanıdıklara, dostlara selam olsun abi.
0: Tamam.
2: Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı?
2: He abi.
0: Var mı başka bir şey? Yok mu?
2: Cihan Çelik'ten Burhan Çelik'e selam olsun abi.
0: Tamam, aleyküm selam diyelim o zaman.
2: Şimdi şarkıyı gelelim abi.
0: Hadi.
2: Ya bir dur, Allah senin belanı versin.
0: Ya.
2: Bak abi, Uygar Donay.
0: Evet.
2: Seni unutursam kanım kurusun.
0: Kanım kurusun. Tamam. Yazdım.
2: Bu şarkı benden değerli ve kıymetli abim. Ha bir daha abi, Anıl Alakuş kardeşim, onun ismini unuttum. Valla trip atardı bana. Hakan Söz, Bahri Söz abilerime de gelsin.
0: Tamam.
2: Ya bir sus. Ha, bu kadar abi. Bu
0: o şarkım zaman
2: da Adanalı İsa ve Adanalı Anıl'a gelsin abi.
0: Tamam. Bittiyse tamam mı?
2: Bitti abi. O burada zaman, bir tane şey var biliyor musun?
0: O zaman Allah'a emanet.
2: Dur konuşuyor.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Sen de abim, Allah'a emanet. Görüşürüz.

0: Benim Erdal abim aradı beni, Erdal abim. Ne yapayım yani, şahsi telefonuma da bakmak zorundayız yani. Erdal abi aradı. Ona da sevgiler selamlar olsun. Abilerin abisi, ona da armağan olsun. Tüm kader mahkumlarına özellikle ama özellikle tüm güzel parçalara armağan olsun. Bu arada şöyle, Koldaş ailesi, onlara sevgiler selamlar olsun, tüm Koldaşlara. Ayrıca tüm Selenlere, Selen ailesine sevgiler selamlar olsun benden. Selen auto mu desem artık, ne desem, galeri mi desem, çözemedim. Neyse bakalım, özellikle tüm Selen ailesine de sevgiler selamlar olsun ve bakalım hattımıza kim geliyor? Alo.
1: Alo.
0: Evet.
1: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Aydın Aşçı'dan arıyorum. Ama şu an park bahçedeyim.
0: Park bahçeyle Çine'nin numarası aynı, biliyor musun?
1: Doğrudur abi, ben ilk defa daha burada arıyorum lan. Ben Mert Kırbaş.
0: Oo Mert, Mert sen de mi oraya gittin?
1: Aynen abi, beni buraya attılar.
0: Oh. İyi, daha güzel ya.
1: Aynen abi, 10 numara burası ya.
0: Ama böyle yazın geçmek biraz sıkıntı değil mi ya?
1: Ne abi?
0: Yazın geçmek park bahçeye sıkıntı değil mi?
1: Abi valla sıkıntı da, kolay iş mi var kurban olayım ya?
0: Ya doğru, evet, dışarıda normalde olsan kolay iş yok da hani kışın geçmek daha mantıklı diye düşünüyorum kendi abi, kendime.
1: Öyle doğru söylüyorsun da 1'e 2 düşüyor ya, fark etmiyor artık yaz kış bizim için.
0: O zaman tamam, en iyisi neyse o.
1: Aynen öyle abi ya, ne yapalım? Katlanacağız artık bu kadar şeyin
0: içine. Yapacak bir şey yok vallahi, aynen öyle. Kimlere sesleneceksin? Aynen
1: abi. Abilere sesleneceğim, yine listem elimde.
0: Hadi seslen bakalım. İlk
1: başta abilerin abisi İlyas Erdal abim. Velat Yakoğlu, Mustafa Yakoğlu, Mertcan Karakurt, Özal Duru, Levent Kocabaş, Barış Yaprak, Emrah Bartan, Akif Kaya, Berat Kaya, Ümit Kaya, Aslan amcaoğlum İlker Kırbaş, Murat Akıncı kardeşime de çok sevgi selam olsun.
0: Evet.
1: E5 koğuşuna da seslenmek istiyorum abi. Zeynel Şimşek kardeşim, sen her zaman kendine yakışanı yap, anladın mı? Duyuyorum, haberlerin geliyor kulağıma. Sen sana yakışanı yap, gerisine karışma, boşver. Tatar Ramazan Çıbık, Erol Kutlu Türk, Selim Sümbül, Selim Şahin, Namı Değer Sansar Selim, Kadir Aydın Boyka, Aydın Toprak, Şiki Baba Şükrü Yıldız, Meydancılar Kralı Harun Birmo, Osman Eli.
0: Evet.
1: Aydın Aşık'taki kardeşlerime sesleneyim. Şahan Genç, Şahan Ulukan, Kote, Osman İbo, Sarı Sabri Curacı, Aslan kardeşim Batuhan Taşkünü, sana da çok çok selam olsun, yarın geliyor, seni bekliyorum. 30 numaralı koğuştayım. Tekrar söyleyeyim. Mert Efe Özoğuz, Mişko Bayram Sorsal, Erdin Şapkın, Hüseyin Öztekin, Muhammed Gülbüzer, Serkan Tekçe, Burhan Danış, Şehmuz Emerci, Cengiz Yatas, Serdar Başaran, babası Faruk Başaran'a, kardeşi Rojat Başaran'a çok selam olsun buradan.
0: Evet.
1: Gencebay Ünlü, Taner Tirit, Erhan Kopal, Caner Tirit, Taner Tirit, Yiğit Aydın, Mehdi Aydoğdu, Mesut İlhan, Onur Ballı, Sadık Köse, Onur Çalışkan, Aslan kardeşim Ömer Deniz, Ahmet Akkurt, Denizli kardeşlerim Koray Ünal, Cenk Çavdar, İsmail Erdaş çok çok selam olsun buradan.
0: Evet.
1: Kılıcalı Mete Başkan, Kadir Sarıoğlu, Cio, Ziya Cengiz, Yunus Tekeş, Aslan abim benim, Özlendin, Berkant Özbay, Hakan İmamoğlu kardeşime de çok çok selam olsun buradan. Özgür Kuroğlu, Aslan kardeşim Toma, Gökhan Tezer'e de çok çok selam olsun.
0: Evet.
1: İlhan Yaşım, Efecan Taycir, Mesut İlhan, Abdullah Çelebi hocama da çok çok selam olsun, Laz hocama. Mahir Bostaş, Mehmet Bostaş, Namı Değer Topal Mehmet'e de çok çok selam olsun. Üzümlülü Ali abiye de çok selam olsun. Yavuz Yaman, Ulaş Tegeç, Aslan abilerim, onlara da çok selam olsun abi. Diğer Kaya, ona da selam olsun.
0: Evet.
1: Berberler Kralı Servet abime de selam olsun. Aziz Bingöl abime. Sonra DJ Cua, Çineli Mehmet Akşite, Denizli Maskut'taki, onu geç.
0: Evet.
1: Park bahçedeki olan kardeşlerim Oğulcan Yıldırım, Murat Ürün, Veli Taşlı, İbrahim Acar, Çakma Semicenk, Berkay Sınay, Bilginer Göl, Büyük Bilginer Göl,
0: evet.
1: Gökhan Trit, Diyarbakırlı Bilo, Ersan Er abim, Özcan Işık, Aşık abim, Hasan Çakmak, Doğukan Genç,
0: evet.
1: Ondan sonra Vasi Konay, Soner Bülbül, Abdullah Şaşlı, Koçarlı Mehmet kardeşime de selam olsun. Soy ismini unuttum, Allah kusura bakma. Ferhat Başaral, Ekrem Bütün, Aydın Şahin, Akın Aydın, Ferhat Aydın, Umut Aydın, Müslüm Aydın, Vedat Aydın, Turgut Akçetin, Aslan kardeşim, Ahmet Koca Bey. Buradan çok çok selam olsun abi, bu kadar.
0: Tamamdır.
1: Lisan nasıl ama? Sen seversin böyle listeleri.
0: Şarkı var mı?
1: Şarkı olmaz mı abi?
0: Onu da söyle.
1: Şarkı Azer Bülbül'den Ben Yine Sana Vurgunum. Bu şarkıda kabirdeki olan değerlime gelsin benden.
0: Bir dakika, ben sana
1: vurgunum.
0: Vurgunum, tamamdır. Bu kadar mı?
1: Abi vallahi bu kadar, benim çenem ağrıdı.
0: O zaman kendine iyi bak.
1: Eyvallah abim benim, görüşürüz.
0: Allah'a emanet, sağ olasın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bu neydi? Ha, dur ben şunu bir alayım. Evet, canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Türkiye VSO saati 20.19 ve bakalım hatta kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
2: Nasılsın abi, iyisin sen?
0: İyiyim çok şükür, sen nasılsın Garam?
2: Hamdolsun abi, iyiyim ya.
0: Niye sesin böyle durgun geliyor ya?
3: Telefon bozuk abi ya.
0: O telefonları değiştirsinler ya. Ha, geçmiş olsun.
2: Sağ ol abi.
0: Dikkat et yani.
2: Allah abi dondurma. Kola, soğuk derken hasretiz.
0: Oh. O da iyiymiş.
2: Öyle.
0: Hadi kimlere sesleneceğiz?
2: Abi Çin'e Latif'in diye yatmakta olan kardeşim İrfan Çeşmeci. Bütün Çin'e diye yatmakta olan tanıdıklarım selam olsun. Aydın Latif'i kafalı diye yatmakta olan abim Ozan Çeşmeci. Dayım Zeki Akbulut. Arkın Üçüncü kardeşim Orhan Kerit. Dayım Ahmet Mallı, evet. Kardeşim Hüsnü Karaduman abim, Ferdi Doğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Sait Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Cihan Gül abim, Cem Oğuz, Seyfettin Göl dayı, Bilginer Gönül işte, Necati Göl abi, Akrep Serdal abim, Gökhan Endek abim, Vamal İbrahim dayım, Taner Doğan abim, Ali Terele kayınçım, Mişko, Beti Karaduman kardeşim, Zahmet Can kardeşim, Aydın Toprak abim, Roşat Başaran kardeşim, Hüseyin Babadağ kardeşim, Ertuğrul Yılmazoğlu abim, Derman Babadağ kardeşim, Savaş Varlı kardeşim, İsmet İrdem kardeşim, Tolga Gülbar kardeşim abi, Nazilli'de yatmakta olan kardeşlerim, açıkta Kepçeci Ahmet, Ali Berk Küçük, Onur Deniz abim, Şakir Yıldırım abim, Osman Menekşe abim, Süleyman Akan abim,
0: evet,
2: Hacı Murat abim, Volkan Kaya abim, Şevket Serdar abim, Resul Katırcı odayım, Berkay Karagöz kardeşim, Yagi, Ahmet Canlı abim, Sinan Özen, Mustafa Kurdalan, Aydın Öge, Mehmet Öge, Escobar Adem Dede, Serkan Sökeli, İştar, Yılmaz İştar, Çağlar Başkan, İbrahim Duran, abi kapandığı yapmakta olan kardeşim Egemen Güney, kardeşim Bıdık, Cihan Dinar kardeşim, Berat Yakolo kardeşim, Batuhan Çavuşoğlu kardeşim, Barış Yaprak kardeşim, Mutlucan Sert kardeşim, abi bir de yine ayrıca yine Volkan Kaya abime gelsin yine abi.
0: Evet.
2: Şarkıda istek var abi, şarkım.
0: Nedir?
2: Bu Aycan Öner'den Eski Tadım Yok Artık.
0: Aycan bir dakika, Öner.
2: Eski Tadım Yok Artık.
0: Tadım Yok
2: Artık. Bu şarkımda.
0: Evet.
2: Bu şarkım da Onur Deniz abime gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
0: Sen de Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Alıram yar, alıram. Dünyayı dolanır, alıram diyor. Abi para yoksa hiçbir şey alamıyorum bu devirde. Değil mi? Evet, devam edelim. Devam edelim. Şöyle bir bakalım hemen hatta kim geldi. Alo.
4: Selamlar aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
4: Abi ben Patbahçe'de arıyorum. Patbahçe'den arıyorum. Aydın'dan Ahmet Koca bir Konyalı Ahmet.
0: Konyalı Ahmet. Sen de abi mi geçtin Patbahçe'ye?
4: Aynen abi, bir ay falan oldu ya.
0: Ben de geçeyim bari şuraya ya. Nereymiş orası?
4: Buyur gel abi. Otogarın arkasında hayvan pazarına giderken.
0: Otogarın arkası mı?
4: Sakinleriz.
0: Otogarın arkası nerede ya? Otogar burada. Evet, onun arkasında. Evet
4: abi. Senin oradan geçiyoruz abi zaten. Salsalar yanına tatlı yemeğe geliriz de. Merve ısmarlayacak.
0: Yandı ısmarlarım, ayıpsın kardeşime ya.
4: Eyvallah abi.
0: Yani sen ısmarlar dersen ısmarlarız yani, ne yapalım.
4: Eyvallah abi.
0: İyiyim vallahi şükür ben ya. Sizler nasılsınız?
4: Ya şükür vallahi biz de işte çalışıyoruz, çabalıyoruz, 1'e 2 düşüyor diye. Kovalıyoruz işte ya, çalışıyoruz.
0: Nerelere gidiyorsunuz bol bol?
4: Vallahi abi nerelere gidiyoruz? Mezarlıklara gidiyoruz, askeriye gidiyoruz, ot biçiyoruz. Ondan sonra patbahçı olarak işte çevre temizliğine gidiyoruz. Evet. Ondan sonra barınaklara gidiyoruz, çalışıyoruz. Köpek temizliyoruz. Onun rağbeti ayrı bağlanıyor. Kapattıklar sonra oluyor.
0: O da iyiymiş
4: adam
0: ya.
4: Adam müdahale var da.
1: Öyle ikinci almıyor.
0: Tamam. Kimlere sesleneceksin o zaman? Hadi seslen bakalım.
4: Vallahi abi ben yine liste hazırlamadım da böyle... E5'ten falan Merdo'nun sesinden biraz seçeyim sevdiklerimi. Öncelikle şarkımı seçeyim abi istersen.
0: Hadi seç bakalım.
4: Alaaddin Ergün'den Ölmeden Öldürdüler.
0: Alaaddin
4: Ergün.
0: Evet.
4: Ölmeden Öldürdüler.
0: Tamamdır. Kimlere?
4: Abi öncelikle kapalı E5 koşuna beraber yaptığımız, kader ortaklığı yaptığımız insanlara gelsin. Beraber yiyip içtiğimiz insanlara gelsin.
0: Tamam.
4: Zeynel Şimşek gelsin. Kardeşim sıkma canını, elbet bir gün bir şeyler olacak yani, çıkarsınız. Kum Adam Armağan Yılmaz'a gelsin. Tatar Ramazan Çubuğa gelsin. Erol Kutlu Türk'e gelsin. Selim Sümbül'e gelsin. Selim Şahin'e gelsin. Kadir Aydın'a gelsin. Aydın Toprağa gelsin. Kadir Birmo'ya gelsin.
1: Harun Birmo oğlum.
4: Harun Birmo'ya gelsin, pardon.
0: Evet.
4: Ondan sonra işte Aydın Açık'taki beraber yaptığım dostlarıma gelsin abi. Muşko Bayram'a gelsin. Ondan sonra Talat kardeşime gelsin. Talat Yüzücü'ye gelsin. Ondan sonra burada beraber Patbahçe'de bulunduğumuz arkadaşlarıma gelsin. Oğuzcan Yıldırım kardeşime gelsin. Mert Akırbaş kardeşime gelsin Merdo'ya.
0: Evet.
1: Murat Ürün.
4: Murat Ürün'e gelsin. Veli Taşlı'ya gelsin. İbrahim Acar'a gelsin abi. Bilginer Göl'e gelsin. Berkay Sınay'a gelsin. Diyarbakırlı Bilo kardeşime gelsin. Çakma Semicenk Berkay'ı söyledik abi.
0: Evet.
4: Ondan sonra Ekrem Bütün'e gelsin, Özcan Aşağı gelsin, Ferhat Başanar'a gelsin. Ondan sonra Fatih Konay'a gelsin abi. Soner Bülbül'e gelsin. Bu kadar abi.
1: Bir de Abdullah Şaşlı var.
4: Ha, Abdullah Şaşlı var abi, ona da gelsin.
0: Tamam, ona da gelsin. Başka var mı?
4: Vallahi şu an başka yok. Unuttuklarının hakkını helal etsin. Ha, Kosovalı Erkan, ona gelsin.
0: Tamam.
4: Eğer kuru olan da dışarıdan dinliyorsa dinleyeceğim diyor, ona da gelsin abi.
0: Tamamdır.
4: Ulaş Tekeş'e gelsin abi.
0: Evet.
4: Diğer Kaya'ya gelsin abi. Yavuz Yaman'a gelsin abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
4: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet.
4: Eyvallah abi. Kendine iyi bak. Emanet. Kim taştı?
1: Efecan Tacir.
4: Efecan Tacir'e de gelsin abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
4: Eyvallah abi. Kendine Allah'a emanet.
0: Alırım yar, alırım. Bakalım Türkiye Vesio saatleri 20.26 ve bakalım şöyle hattımızın ucuna kim geliyor? Alo.
5: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
5: Abi ben Nazilli Açık'tan Hayrettin Kocaman.
0: Hayrettin?
5: Kocaman.
0: Kocaman.
5: Evet abi.
0: Evet, kimlere sesleneceğiz?
5: Abi Çin'e Açık'ta bulunan değerli abim Cihan Çelik, Burhan Çelik, Ali Ülgenoğlu, Nazilli Kapalı'da C7'de bulunan Suzi dayım, Mami Çetin kardeşim, Yakup Yörüklü, E3'te bulunan Mustafa Arıcı kardeşlerim, Rıdvan Sıcakyüz, Burhanettin Buğcu, Serhat Demir, Serkan Demir, sürgünde olan değerli dostum namı değer İdo Can'a, Serdar Demir'e selam olsun.
0: Evet.
5: Açık'ta bulunan kardeşlerim, Ali Berk Küçük, Yusuf Çelik, Bilal kardeşim, Akisar'da bulunan kardeşim Bingo'ya, Foça Açık'ta bulunan kardeşim Fırat Bayram'a.
0: Evet.
5: Tüm dostlara selam olsun abi. Son olarak diyor, Bayan Koğuş'un da bulunan kardeşim Aysel'e ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Ve bir de Nazilli Açık'ta bulunan Hacı Murat abim, Sinan Öz, Ahmet Gökten abim, Mustafa Yüksel,
0: evet,
5: Kemal Can kardeşime selam olsun abi.
0: Var mı başka?
5: Hacı Murat abimin Kapalı'da bulunan bütün dostlarına çok çok selam varmış abi, onu da iletelim.
0: Tamamdır.
5: Abi istek parçamızı söyleyelim.
0: Onu da alayım hemen.
5: Enver Yılmaz'dan ikimizi vuracağım.
0: İkimizi vuracağım. Tamamdır. Bu kadar mı?
5: Bu kadar abi.
0: Tamam. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
5: Kolay gelsin abi.
0: Sağ olasın. Aha, devam edelim hemen şöyle hızlı hızlı. Bakalım hemen hatta kim var. Bu canlı bağlantı sonrası bir şarkı göndereceğim, haberiniz olsun. Bakalım hatta kim var. Alo.
6: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
6: Ben Nazil Hacı'dan arıyorum. Murat Bayram, namı değer Hacı Muro.
0: Murat Bayram, namı değer Hacı Muro.
6: Aynen.
0: Evet, hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
0: Hacı Murat'ın var mı senin?
6: Yok.
0: Öyle olmaz ki o zaman. Hemen çıkınca bir tane Hacı Murat alman lazım.
6: Alırız ya, sıkıntı yok.
0: Tamam o zaman, alırsak sıkıntı yok. Evet, kimlere sesleniyoruz?
6: Buradan kapalıdaki açıktaki dostlarıma seslenmek istiyorum.
0: Tamam.
6: Çin'e açıkta bulunan değerli abim Cihan Çelik, Burhan Çelik, Ali Ülgenoğlu, Nazilli kapalı C7 koğuşunda bulunan Suzi dayım, Mami Çetin kardeşim, Yakup Yörüklü, E3 koğuşunda bulunan Mustafa Arıcı kardeşlerim, Rıslan Sıcakyüz, Burhanettin Buğcu, Serhat Demir, Serkan Demir, sürgünde olan değerli dostum, namı değer İdocan'a, Serdar Demir'e selam olsun. Açıkta bulunan kardeşlerim, Aliber Küçük, Yusuf Çelik, Bilal kardeşim, Akteki'de bulunan kardeşim Bingo'ya, Poço açıkta bulunan kardeşim Fırat Bayram'a, Bingo'nun kapalıda bulunan tüm dostlara selamım var. Son olarak Bayan Koğuşu'nda bulunan kardeşim Aysel'e, Nazil Açık'ta yatmakta olan kardeşlerim Hayrettin Kocaman, Sinan Öz, Anı Çökten, Cihan Pamuk, Mustafa Yüksel, Kemal, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun kapalıdaki.
0: Evet.
6: İstek parçamda Ömer Artel'in herhangi bir parçası olsun.
0: Bir dakika, ya. Ömer
6: Artel.
0: Atel.
6: Aynen.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
6: Bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
6: Allah'a emanet, yayınlar.
0: Eyvallah, sağ olasın. Evet, bu şarkı sonrası bir şarkı arası vereceğim dedim ve güzel bir türkü geliyor. Hazırsanız hadi bakalım, tüm kader mahkumlarına özellikle benden armağan bu türkümüz.

0: Evet, güzel bir Neşet Baba yorumu gönderdik kulaklarınıza ve devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatleri 20.38 ve canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Değil mi? Bakalım hemen hattımızın ucuna kim geliyor bir bakalım. Alo.
1: Kolay gelsin, iyi günler.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Nasılsınız abi?
0: İyiyim ben, sen nasılsın?
1: Hamdolsun iyiyim ben de. Benim adım Batuhan Taşkınoz, Açık Cezaevinden arıyorum.
0: Evet Batuhan.
1: Abilerime, kardeşlerime selam yollamak istiyorum.
0: Hadi yolla bakalım.
1: Öncelikle Açık Cezaevini söylemek istiyorum.
0: Evet.
1: Murat Kaya, Yavuz Yaman, Enes Şimşek, Şişman, Yasin Arıkan,
2: Gürkan Dağ,
1: Ferhat Deri,
2: Emrah Deli,
1: Onur Öztürk,
2: Emrah Kılıç,
1: Uraş Tekeş,
2: Ali Duruş,
1: Nazmi Ursa,
2: arkadaşlarım, dostlarım, Burhan Kan Oyucu, Kadir Sarıoğlu,
1: Mehmet Önce,
2: Diyarkaya,
1: Ozan Emre Çağlayan,
2: Ahmet Kul,
1: Üzeyttin Akgül,
2: Mahir Kılıç,
1: Ömer Yalı,
2: Ömer Deniz,
1: Kadir Deli,
2: Mehmet Şanses
1: ve İbrahim Topdemir,
2: Ferdi Yavaş,
1: Ayaz Ateş, Diyarkaya'dan
3: C16.
1: Kabala'da mı? Evet. Böyle Kabala'ya önce geçiyoruz da. Şimdi Kabala'ya geçiyorum abicim.
0: Geç hemen.
1: Şöyle.
2: Kabala'da bulunan abilerim
1: ve dostlarım.
0: Abi şu kağıt varsa sen alır mısın eline?
1: Hemen.
0: Abi sen okur musun yani? Arkadan biri tamam söyleyip abi, arkasından biri tekrarlamasın lütfen. Kağıt okuyorsan Muratcan, sen oku. Evet.
1: Muratcan Cüneş. Emrah Varol. Zafer Karaduman. İsa Ağaç kardeşim. Ferdi Kılıç. Orhan Kılıç. Mehmet Kılıç. Hüseyin Furhan. Sinan Al. Ferhat Selen. Halil Selen.
2: Sedat Taş,
1: Sakir Koç,
2: Hidayet Koç,
1: Bayramcan Tekin,
2: Müjdat Akın,
1: İsmail Aksur, Umut Şafak,
2: Suat Al,
1: Yusuf Selen, İsmail Aydemir, Mertcan Diyar,
2: Dinar,
1: Abdurrahman Aslan, Ahmet Aslan, Çelir Cüniç,
2: Çin'de
1: yatmakta olan Ferdi Gürbüz, Erdoğan Kaya ve Nurullah Kurt. Ve abi açık cezaevinde yatan kardeşim Mert Kırbaç'a çok selamlar yolluyorum. Park bahçede şu anda. Muhammed evet. Gübrüzel, ondan sonra Ayaz Ateş, Diyarkaya'dan da abicim C16'da yatan
3: Kadir Kepe'ye,
1: Emircan Yazıcı'ya,
3: tüm C16 koğuşuna,
1: C3'ten de abi
3: Abdurrahman Korhaç,
1: Koldaş işte.
3: Ona gelsin
1: abi.
0: Evet, abi bir şarkıyı de alalım.
1: E5'te yatan Zehner Şimşek kardeşime, Furkan abime çok selamlar yolluyorum.
3: Ömer Koldaş.
1: Söylemiyor artık.
0: Evet. Ömer Koldaş, hepsini saydın, onu da say. Evet.
1: Bu son abi. C12'de bulunan Erhan Özel.
3: Üzel.
1: Abdurrahman Özel.
3: Üzel.
0: Evet.
1: Bunlara gelsin abi.
0: Tamam.
1: Şarkımı söylüyorum.
0: Söyle hemen şarkıyı.
1: Ulgar Doğalay'dan.
0: Evet.
1: Bir tane sana Samet oradan söyle abi.
0: Tamam yani. Bir tane göndereceğim.
1: Ulgar Doğalay'dan olsun sana abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sağ ol abi, iyi günler.
0: Eyvallah.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatleri 20.42. Ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Reis, ben Atakan Taşdemir.
0: Atakan Taşdemir.
1: Tabii.
0: Park Bahçe mi? Çin'e mi?
1: Yok, Çin'e açık cezimde arıyorum. Yeni kapalına çıktım.
0: Ha, o zaman sende isim fazladır şimdi.
1: Vallahi bende isim fazla değil ya.
0: Değil mi?
1: Yok, fazla. Listeden gelmedim.
0: He, listeyle gel ama bir dahakine.
1: Allah nasip ederse bir dahakine listeden geliriz ya.
0: Tamam, bir dahakine listeyle gel de şöyle bir içeriği güldürelim ya.
1: Tamam. Tamam. Sen nasılsın, iyisin?
0: Allah'ıma bin şükür olsun valla. Her zamanki gibi.
1: Ben başlayayım mı?
0: Başla. Mikrofonu sana bıraktım ben.
1: Aydın Etip Kapalı Cezemi'nde yatan kardeşlerim Mustafa Kartal'a gelsin. Orhan Aybars'a gelsin. Anladın mı? Bilgin Kartal'a gelsin. Ozan Erdoğan'a gelsin. Amcasının oğlundan da çok çok selam var. Emin Erdoğan'ın çok çok selam var.
0: Evet.
1: Melican'a gelsin. Melican'a gelsin. Hele bir dakika. Melican'a gelsin. Bir de Arda Karakaş'a gelsin. Bir de Ali'ye gelsin, Ali abiye gelsin, Ali dayıya.
0: Evet.
1: Unutuyor mu ha? Emir Erdoğan'dan bütün devam koşuna selam varmış.
0: Aleyküm selam.
1: Burada kapalı, Çin'e açıkta yatan kardeşlerim abilerine de gelsin. Emir Erdoğan'a gelsin. Batuhan Vural'a gelsin. Efeşen'e gelsin. He? Tutan Tutan'a gelsin.
0: Evet, başka?
1: Fırat Kızılkaya'ya gelsin. Kayan'a gelsin. Mert Azı mısın olur? Mert Azı'na gelsin.
0: Tamam.
1: Kral valla... He? Hadi bir dakika. Bir de Melican'ın değerli sevgilisine gelsin.
0: Tamam.
1: K2'de yatan, olur mu? Bir de Kavuş'ta yatan Duygu'ya gelsin.
0: Tamam.
1: Bu kadar başkan.
0: Ne gönderelim onlara?
1: Sefere artık Allah... Ha?
0: Ne gönderelim?
1: Bir dakika. Ben onu seyrettirdim ya. Başka bir tane yok mu?
2: O zaman Hacı Hoca'dan bir tane.
1: Hacı Hoca nedir ya? Kral, Hacı Hoca var mı? Kafasına
0: göre kafasına. Hacı Hoca mı?
1: Kafana göre bir tane yaz ya.
2: Hacı Hoca'dan ama.
1: Hacı Hoca.
0: Hacı Hoca yoktur valla.
1: Yoktur değil mi?
0: Yoktur. Bakarız tamam. Bir gene. Bu kadar mı?
1: Bir dakika bir. Söyle şarkıyı.
2: Hacı Koca neredesin?
1: Hacı Koca neredesin?
0: Hacı Koca neredesin?
1: Evet, bir de Ali Gören dayıma gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Kral bir de pardon, ben dayılarımı unuttum ya.
0: Ya en önemlilerini unuttun değil mi?
1: Pardon. Aydın Açık Cezerinde yatan Aydın Açık Cezerinde yatan teyzemin oğlu Yusuf Yosun'a gelsin. Damlı'da Erkesko'ya gelsin.
0: Evet.
1: Bir de B6 Koğuşu'nda yatan Hamza Yosun'a gelsin. Teyzemin oğlanına gelsin.
0: Tamamdır.
1: Bir de Çin'e kapalı Cezerinde yatan dayım Harun Taşemir'e gelsin.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet.
1: Ozan Erdoğan'a gelsin. Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak.
0: Allah razı olsun sende.
1: Tamam, bir de İsa Ağaç'a gelsin.
0: Tamam, İsa Ağaç'a da geldi. Gelsin. Tamamdır. Allah'a emanet.
1: Tamam kral. Görüşürüz.
0: Sağ olasın. Yanıyor. Bugün bir acayibim ya. Ölecek gibi hissediyorum kendimi.

Bu arada bir mesaj okuyacağım. Mert Dilbaz, Hüseyin Dilbaz'dan. Nazilli E-tipi kapalı cezaevi C6 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Ramazan Arslan ve arkadaşları Emin Başboğa, Özgür Köse'ye gelsin. Seni seviyorum Aslan kardeşim. Unutma, özgürlük bazen bir kapının ardında değil, sabırda saklıdır. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsun Cano demiş. Özellikle ama özellikle Mert Dilbaz ve Hüseyin Dilbaz'dan Nazilli E-tipi kapalı cezaevi C6 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Ramazan Arslan ve arkadaşları Emin Başboğa, Özgür Köse'ye gelsin demiş. Seni seviyorum Aslan kardeşim, unutma, özgürlük bazen bir kapının ardında değil, sabırda saklıdır. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsun Cano demiş.

Evet, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben hemen hatırlatayım sizlere. 0532 686 7837 WhatsApp'tan yazıyorsun. WhatsApp'ta seni robot karşılıyor. Robot sana hemen yazıyor ne yapman gerektiğini, ne yapman gerekeceğini. Hepsini yazıyor ya. Vallahi ben de elimden geldiği kadar destek oluyorum o robota. Bazen saçmalıyor biliyor bu robot. Haberiniz olsun. Evet, sürüneceğiz. Yaz geldi diyor ya. Keşke sonbahar veya ilkbahar tekrardan gelse.

Evet, Türkiye ve Sos saatleri 20.49. Son canlı bağlantılar artık son 10 dakika. Son 10 dakika. Oynamak isteyen oynasın valla. Bugün neşemizi bozmuyoruz ya. Çekemeyenler anten takabilir. Ondan sonra ne yapmak istiyorsa onu yapabilir yani, sıkıntı yok. Egemen Güney. Raif Domurcuğun da sesi çıkmıyor bu sıra. Raif, öldün mü kaldın mı, bir haber sal bakalım.

Bu arada tüm orman işletme çalışanlarına, personellerine Allah kolaylıklar versin. Şu anda araçlarına bizleri dinleyen diğer dinleyicilerim, lütfen ama lütfen, hani içtiğiniz bazı şeyi dışarılara atmayın lütfen. Her yer kuru, her yer bir anlık dikkatsizliğe bakıyor. Şu anda Bozdoğan'da bir yangın var ve bu yangında tüm ekipler seferber olmuş. Hatta yani en çok üzüldüğüm görüntülerden birisi de, inşallah kimseye bir zarar gelmez, o köylü. O köylü böyle hani evini yurdunu bırakıp gidiyor ya hani, işte o insanı böyle şey yapıyor. Yani o görüntüleri görmek, mesela devletimizin bir aracının zarar görmesi filan, gerçekten böyle anlatılamaz. Yani buradan tüm özellikle orman işletme çalışanlarına, sadece orman işletmeme de dememek lazım. Çünkü tüm vatandaşlarımız, tüm itfaiye ekiplerimiz yangına müdahale ediyor. Çünkü niye? Onlar bizim ciğerlerimiz. Belki çocuklarımıza, belki bizden sonra gelecek olanlara daha iyi bir nesil, daha iyi bir ortam bırakabilmek için çalışıyorlar o alevlerin arasında.

Evet, sizler mesajlarınızı 0532 686 7837'den gönderebilirsiniz. Bilginiz olsun. WhatsApp aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Bu arada Limon Tepeli Muharrem Tahan yazmış bizlere. Sofi Baran Kılıç Aslan, Arap Hakan, Zafer Yakındır şarkısı. Arayıp da bulamadığımız, bulup da vurmadığımız yok. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi B8 Koğuşu demiş değerli dinleyicimiz. Evet, şöyle hemen mesajını tekrardan okuyalım. Onun hemen sonrasında ise şarkısına şöyle girişimizi yapalım. Limon Tepeli Muharrem Tahan, Sofi Baran Kılıç Aslan, Arap Hakan Zafer Yakındır şarkısı demişler. Arayıp da bulmadığımız, bulup da vurmadığımız yok demiş. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi B8 Koğuşu denmiş. Haydi bakalım, gönderdik.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 20.59 Türkiye Vestio saatlerimiz ve artık ne yapıyoruz? Mesajlarla devam ediyoruz. Canlı bağlantılarımız bitti maalesef. Çünkü saat 21 oldu.

Evet, devam edelim, devam edelim, hemen mesajlarla devam edelim. Selamun aleyküm, ben Can Feda Kaya, B10 koğuşunda yatmakta olan paşalarım. Berat Kaya, Akif Kaya, Yusuf Kaya'ya çok çok selamlarımı iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum. Devamında Umutcan Yavar, Umut Oma, Ümit Kaya'ya da aynı şekilde selamlarımı iletiyorum demiş. Özgür günler yakındır. Onlara Selda Baycan, Kirvem şarkısını armağan ediyorum. Özgür günlerde bir arada olmamız dileğiyle hoşça kalın demişler. Bakın, canlı yayın hattını aramayın lütfen. Canlı yayın bağlantılarım bitti. O yüzden lütfen ama lütfen aramayın. Evet, güzel bir parça istemişler. O parçayı göndereceğiz, göndereceğiz. Şöyle mesajını tekrardan okuyalım. Ne yapıyorsunuz? 0532-686-7837. 0532-686-7837. WhatsApp'tan bize yazıyorsun, yazıyorsun. Bu arada tüm Selen ailesine kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Koldaş ailesine de sevgiler, selamlar olsun. Evet, hemen selamun aleyküm.

Canfeda Kaya, B10 koğuşunda yatmakta olan paşalarım. Berat Kaya, Akif Kaya, Yusuf Kaya. Çok çok selamlarımı iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum. Devamında Umutcan Yavar, Umudoma, Ümit Kaya'ya da aynı şekilde selamlarımı iletiyorum. Özgür günler yakındır onlara. Selda Baycan'dan Kirvem şarkısı armağan ediyorum demiş. Özgür günlerde bir arada olmamız dileğiyle hoşça kalın demişler. Şöyle hemen parçalarını gönderelim, arkasından buradayız.

Şen. Efe Şen. 21 itibariyle canlı bağlantılarımız bitiyor. Bunu her yayında söylüyorum. Bitiyor. Vallahi bitiyor. Boş yere aramayın. Boş yere dakikanız gitmesin. Vallahi dakikalarınız gitmesin. Ben ne yapıyordum ya? Kafam allak bullak vallahi. Ha, ne demiştin diyorum. Can Feda Kaya. Can Feda'ya sevgiler selamlar olsun. Yayında yalnız bırakmıyor bizi. Vallahi. Genç kardeşimiz yalnız bırakmıyor bizi. Allah razı olsun vallahi. Ankara şu an herkese dar geliyor herhalde. Bir zirve var orada. İnsanlar bir yere gidemiyor. Yollar kapalı. Neyse devam edelim. Abi telefonu bak en son kapatmak zorunda kalacağım. Lütfen ama lütfen. Çünkü dikkatim dağılıyor, ben konuşamıyorum. Şu an burası karanlık. İki tane monitör aydınlatıyor ama oradan telefonun ışığını görünce olmuyor.

Evet, 0532 686 78 37 WhatsApp. WhatsApp'tan bize yazıyorsun. WhatsApp'tan. Bu arada Selen Auto, Emirhan Selen'e, tüm Selen ailesine sevgiler,

Evet, ben şöyle bir parça göndereyim arkasından. Arkasından yine buradayız. Hazırsak geldi bakalım. Çok güzel bir parçaydı. Eskilerden çok çaldığım ve dinlediğim parçalardan birisiydi. Nurettin Reçber geliyor kulaklarınıza. Bir eski yara desin, ondan sonrası yine buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Sio saatlerimiz 21.18, radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, hemen devam edelim mesajlarla. Mesajlarla devam edelim. Bakalım kimler neler yazmış. Şöyle bir bakalım sıradaki mesajımıza. Ben Nazilli E-tipi kapalı cezaevinden Murat Artan, Patnos L-tipi kapalı cezaevinde birlikte geldiğim can dostum Ramazan Görüşük için gelsin bu şarkı. Demir parmaklıklar ruhu kitleyemez. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Biz her koşulda aslanlar gibi izlemiş, güzel bir parça istemişler. Onu göndereceğiz hemen şimdi. Şöyle bir bakalım. Şarkıyı bir ayarlayalım önce, değil mi? Özellikle ama özellikle Murat Artan'dan Patnos L tipi kapalı cezaevinde birlikte geldi. Can dostum Ramazan Görüşük için gelsin bu şarkı demiş. Nazilli E tipi kapalı cezaevinden Murat Artan'dan Patnos L tipi kapalı cezaevinde birlikte geldi. Can dostum Ramazan Görüşük için gelsin bu şarkı. Demir kapılar ruhu kitleyemez. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Biz her koşulda aslanlar gibiyiz demiş. Hemen şu güzel parçayı gönderelim, arkasından buradayız.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21-24 yaptık Türkiye ve Stüdyo saatlerimizi ve hattımızda bir konuğumuz var. Tabii ki kim var? Emirhan Selen var. Değil mi? Sürpriz olmasın, ben söyleyeyim. Özellikle Selen Auto'ya sevgiler, selamlar olsun ve bakalım hemen kimlere seslenecek. Alo.
1: Selamünaleyküm abi, kolay gelsin.
0: Aleykümselam, hoş geldin.
1: Nasılsın abi, iyisin?
0: Allah'a babın şükürler olsun, iyiyim. Sen nasılsın?
1: Allah razı olsun abi, ne yapayım? Dükkanda oturuyoruz abi, Allah razı olsun.
0: Oh oh oh. Oturuyoruz. Dükkana da geldik yani. Dükkana da gelmedik, evet, demeyiz yani.
1: Dükkana da geldik abi.
0: Eyvallah.
1: Sen hayırlı yayınlarına olsun abi, iyi yayınlarına olsun.
0: Allah razı olsun. Kimlere sesleneceğiz?
1: Valla abi, bizimkilere sesleneceğim. Aynı grup.
0: Tamam.
1: Öncelikle selam aleyküm. Bizi tanıyan bütün dostlara selamlarımı en yürekten içten dilerim. Öncelikle de altında koşuda yatan abim Halil Bozkurt, namı değer İzmirli. Dayım Ferhat Selen. Öz ve öz kuzenim Halil Selen. Güney Demir, Ziya Çatalkaya, Davutcan Şahin ve masal arkadaşlarına, koştuk arkadaşlarına hepsine selamımı iletirim abi.
0: Aleyküm selam.
1: İsmail Akgün, Ümit Kaya, Baran Kılıçarslan, Samet Demir, Selçuk Arslan. Buradan hepsine selamlarımı iletirim abi. Ondan sonra abi, Nazilli'de yatan Tugay Tüm, Aslan abim. Perşembe günü sizden görüşene de geleceğim senin abi. Ferhat Tüm, Mamican Tüm, Asım Koldaş, Mazlum Salim. En içten dileklerime selamlarım. Zaten perşembe günü görüşe geleceğim Nazilli'dekilerin.
0: Evet.
1: Aydın'dakilerine gelirsek abi, yarın sabah hala bilgilerinizden şeyi var, görüşü var. Yarın sabah nasipse cezaevine görüşe gideceğim onları görmeye.
0: Evet.
1: Açık görüştür, bir göreyim onları. Bir nur yüzlerini göreyim onların. Sabırları biraz daha gelir belki. Yani bir daha sayayım abi. Ondan sonra bir istek şarkı
0: say,
1: var.
0: Say, sıkıntı yok. Sabaha kadar say. Ha.
1: Ondan sonra abi Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi Fasulumu'da yatan, D6 Koşun'da yatan abim Halil Bozkurt, namı değer İzmirli. Dayım Ferhat Selen, kuzenim öz ve öz kuzenim Halil Selen, can ciğer, en sevdiğim kuzenim. Ondan sonra Güney Demir, Ziya Çatalkaya, Davutcan Şahin, Samet Demir, Baran Kılıçarslan, Ümit Kaya, İsmail Özcan, namı değer Sabuncu, İsmail Akgün, İsmail Özcan, Sabuncu, namı değer. Sabuncu, seni de unutmadık, sıkıntı yok. Bu cezalar bizi yıldırmaz, ancak kilo aldırır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yani. Yani her şeyde vardır, bir ayrı derler. Sabır Allah'tandır. Biz sabrettikçe Allah bizi dışarıda görmeyi nasip eder inşallah. Hepinizi dışarıda görmeyi nasip eder.
0: Evet.
1: Diyeceklerim bunlar ibaret. Nazilli'de kapalıda yatan Tugay Tüm, Aslan abim. Zaten perşembe günü görüşüne geleceğim senin. Ferhat Tüm, Mamican Tüm, Mazlum Salim, Asım Koldaş. Hepinize selamlarımı iletirim. Ben benim görüşe geleceğim. Hepinizi görürüm burada abi. Ondan sonra Aydın E-Tipi Kapalı'na bütün bizim Selen ailesini tanıyan bütün dostlarımıza buradan en içtik dileğiyle selamlıyorum. İsmini unuttuklarım kusura bakmasın. Gökhan Güzel. Onu da unutmadık. Sıkıntı yok. Herkes bak arkadaşlar, Sattam burada. Sattam'ın herkese selamı var.
2: Yusuf abi izledikte Yusuf abi çok sağ.
1: Hangi Yusuf abi Sattam?
2: Sizin
1: Yusuf abi. Yusuf Selen mi?
2: He.
1: Aslan kardeşim. Yani bizi tanıyan bütün dostlarımıza buradan selamlarımızı iletiyoruz. Özellikle ve özellikle D6 koşunda yatan namı değer İzmirli abim Halil Bozkurt. Ferhat Selen. Öz ve öz kuzenim, en sevdiğim kuzenim Halil Selen. Güney Demir. Ziya Çatalkaya. Onu bunu anlıyor mu kardeşim? Ondan sonra İsmail Özcan Sabuncu. Namı değer Sabuncu. İsmail Akgün. Ümit Kaya. Aslan abilerim. Bu cezaevi kime kalmış ki, bize kalsın. Ondan sonra Gökhan Güzel, Baran Kılıçarslan ve Masal Kaşlar, hepsine selamımı iletiyorum abi buradan.
0: Tamam.
1: Diyeceklerim bundan ibarettir abi.
0: Hani şeyi unuttun ama, onu bunu anlıyor mu vardı bir tane?
1: He, söyledim onu abi. Ha, Ziya Çatalkaya var bir tane, biliyor musun abi?
0: Tamam.
1: Diyor, onu bunu anlıyor mu kardeşim? Bir daha söylesin, tamam. Bir dakika abi. Al.
3: Abi ben bütün selamları çok saygı veririm, çok sevgi veririm. Baş tacıca başı var olsunlar.
0: Eyvallah.
3: Onlara yanış, bize yanış.
1: Evet. Evet. Satan da diyor ki yani kellemi veririm onlar için diyor. Allah razı olsun.
0: Eyvallah.
1: Ha, abi bizim tanıyan bütün dostlarımıza selam olsun. Sabahleyin görüşe geleceğim. Halil abi çocuğun da geliyor. Ana da geliyor Allah nasip ederse. Sabah burada İzmir'den geliyorlar. Sabah karşılayacağım onları 7 gibi. Ben dedim anaya ben gideyim sen geleyim seni alayım. Ana dedi yok dedi. Bacı gelecek ben alacağım. Dedim tamam ben sizi karşılarım dedim. 7'de onları karşılayacağım. Nasipse sabah sizin görüşünüze geleceğiz abi. Bomba gibi gelmeyi de düşünüyoruz abi. Sıkıntı yok.
0: Evet.
1: Siz sağ olun yeter abi biz geliriz her zaman. Ne olacak abi biz dışarıdayız hepiniz işinizi görürüz abi. Siz dışarıyı düşünmeyin. Dışarısı bizde. Hadi Allah'a emanet olun. Allah'ımla size baş başa bırakıyorum.
0: Bu kadar
1: abi,
0: mı?
1: Teşekkür ederim abi sağ ol.
0: Ben teşekkür
1: Allah
0: ederim.
1: Razı olsun.
0: Kendine iyi bak.
1: Zaten abi bu şarkı armağanım da namı değer İzmirli bunu çok sever. Halil Bozkurt.
0: Tamam.
1: Bu şarkıyı. Kuzenlerime de gelsin abi. Ferhat Selen, Halil Selen'e de gelsin.
0: Tamam.
1: En çok hani onlara gelsin. Üçüncü koğuştaki üçüne en çok gelen bütün duygularım onlarla beraber. Bütün vicdanen kalben onların yanındayım ben her zaman her an yukarıda. Dışarı düşünmesinler biz buradayız sıkıntı yok. Allah bize yüz kuvvet verdikçe sağdayız. Bu oyuna dahiliz. Oyundan da çıkmıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Allah büyük. Hasan yeğenimin de herkese selamlar. Sonra dayı, Halil, kuzen, Hasan Selen. Hepsinin selamı var size. Dışarıdakiler iyi merak etmeyin. Kafanıza takmayın anca şapka takarız kafamıza. Şapkayı da yaz ayında takmıyoruz ama kış ayında bir şapka takıyoruz. Onu da dert etmeyin sıkıntı yok. Yiyin içi keyfinize bakın. Allah'a emanet olun buradan abim teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Fikret delikanlı atarım var giderim var. 20 sene yatarım var benim.
0: Evet.
1: Hayır. O da oradan beni tanıyan bütün dostlarıma özellikle ve özellikle Halil Bozkurt namı değer İzmirli Ferhat Selen Halil Selen'e gelsin bu şarkı. Yayını da burada sonlandırıyorum abi. Teşekkür ederim her şey için.
0: Kendine
1: Allah
0: iyi bak.
1: Allah sizden razı olsun.
0: Cümlemizden.
1: Sağ ol abi her şey yayın için. Teşekkür
0: Allah
1: ederim abi.
0: Allah razı olsun sağ olasın. Kendine iyi bak.
1: Allah razı olsun abi. Sağ ol abi.
0: Evet istenilen parçayı hemen gönderelim. Bekleme yok. Atarım var. Emirhan Selen. Selen Auto.

Devam ediyor birlikteliğimiz ve sıradaki mesajımızla devam edelim. Mesut Dağlı Yanardağ parçasını Ali Eren Daşlık'tan Koğuş arkadaşlarına Egah Tepe Burhan Tubari'ye gelsin demişler. Özellikle ama özellikle ayrıca vurgulayarak demişler ki onu çok sevdiğimizi söyleyin unutmasın demiş. Biz de neyse iletelim onu. Evet, devam ediyoruz. 21.36 ve mesajı şöyle okuyup tekrardan parçasını gönderelim. Özellikle ama özellikle onu çok sevdiğimizi söyleyin unutmasın lütfen demiş. Biz de buradan iletelim. Mesut Dağlı Yanardağ parçasını Ali Eren Daşlık'tan Koğuş arkadaşlarına Egah Tepe Burhan Tubari'ye gelsin. Onu çok sevdiğimizi iletin demiş unutmasın demiş. Hemen istenilen parçayı bir gönderelim, arkasından buradayız.

Yeni Müslüm güzelliğiyle devam ediyor. Bu arada Emirhan Selen'e kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Dinliyorum bilmiyorum ama dinlediğini düşünüyorum. Muhabbetiniz bol, akşamınız huzurlu olsun diyelim.

Evet, birliktelimizin güzelliğiyle devam ediyor. Valla benim kafam bugün biraz gidik. Bazıları çok canımı sıkıyor ya. Valla var ya, bu hayat, alıp kaçacağım gideceğim buralardan kendimi de, işte söz verdiğim için de o sözü tutmazsam ben kendimi kötü hissediyorum. O yüzden verdiğim sözleri tutmaya çalışıyorum. Neyse, sıradaki mesajımızla devam edelim. Ben Aydın Kapalı Cezaevi Kabir Koğuşu'nda yatmakta olan Yağmur Kurtoğlu. Kader birliği yaptığım dostlarım Rabia Avuç, Sibel Çakal, Ceren Yağmur Özyol, İrem Ceyhan, Gülseren Işıkal, Gülcan Gülcek, Sevgi Konya, Miray Karcı, Dudu Demircan, Büşra Yakış. Not demişler. Eskiler bizi iyi tanır, yeniler de örnek alır. Blok 3 kayıp kalp demişler.

Evet, sizler de bizlere 0532 686 7837'den bizlere ulaşıyorsunuz. Bu arada Kabir'den çıkan olursa bir pasta börek bekliyorum ben. Açık ve net, yani açık açık söylüyorum. Belki oradan diyorsunuzdur, ne arsız adam ya. Her şeyi istiyor diyor ama vallahi isterim ben yani. Açık ve net. Tatlı da isterim. Tatlı yiyip tatlı konuşmak lazım. Evet, istenilen parçayı göndereceğiz. Sizler bizlere 0532 686 7837'den bizlere ulaşıyorsunuz ve hemen bakalım şöyle şarkılarını ayarlayalım. Onun hemen sonrasında mesajı okuyup hemen şarkıyı gönderelim. Ben Aydın Kapalı Cezaevi Kabir koğuşunda yatmakta olan Yağmur Kurtoğlu. Kader birliği yaptığım dostlarım Rabia Avunç, Sibel Çakal, Ceren Yağmur Özyol, İrem Ceyhan, Gülseren Işıkal, Gülcan Gülcek, Sevgi Konya, Miray Karcı, Dudu Demircan, Büşra Yakış. Not demişler. Eskiler bizi iyi tanır, yeniler de örnek alır demişler. Biz hemen şöyle yapalım. Gönderelim onların istediği parçayı. Haydi bakalım.

Evet, Arıza Show tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Sos saatlerimiz 21.48. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, yapmanız gereken sadece ve sadece 0532 686 7837. WhatsApp'tan bizlere ulaşmak, bilginiz olsun. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet, sıradaki mesajımızla devam ediyoruz şöyle. Evet, ne demişler bakalım. Canım ablam, seni çok özlüyoruz. Sakın umudunu kaybetme. Seni bekleyen ve seni çok seven bir ailem var. Her gün seni düşünüyor. Dualarımızda yer veriyoruz. Güçlü ol. Bugünler geçecek. Seni çok seviyoruz. En kısa zamanda kavuşacağız. Sinem Bulut kardeşim demiş. Sinem Bulut'tan özellikle ama özellikle Aydın Kapalı Cezaevi Kabir Koğuşu Dilan Bulut'a özellikle armağan oluyor. Mesajına eklememiş ama özellikle ama özellikle Sinem Bulut'tan Aydın Kapalı Cezaevi Kabir Koğuşu Dilan Bulut'a özellikle geliyor. Evet, güzel bir parça istemişler Azer Bülbül'den, onu da göndereceğiz ve mesajını şöyle bir tekrardan okuyalım. Canım ablam, seni çok özlüyoruz. Sakın umudunu kaybetme. Seni bekleyen ve seni çok seven bir ailem var. Her gün seni düşünüyor. Dualarımızda yer veriyoruz. Güçlü ol. Bugünler geçecek. Seni çok seviyoruz. En kısa zamanda kavuşacağız demiş. Özellikle Sinem Bulut kardeşim demiş. Dilan Bulut'a özellikle armağan oluyor. Haydi bakalım, hep birlikte dinliyoruz. Arkasından buradayız.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Devam ediyor sıradaki mesajımızda 0532 686 7837. WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz ve bakalım sıradaki mesajımızla devam edelim. Ben İzmir Buca Gediz'den Agit Arslan, başta ağabey Zafer Aslan olmak üzere Hakan Keser, Harun Tekeş ve sofrasını paylaştığı bütün abi kardeşlere selam olsun. Biz surların içinde büyüdük. Bizi bu cezaevi duvarları yıldıramaz. Canımdan çok sevdiğim abim Zafer Arslan'a kucak dolusu selamlar. Ali Kınık, Koca Reis parçası, Reis abim Zeya'ya armağan olsun demiş. Özellikle Zafer Arslan'a gelecek, o parçayı ayarlayalım şöyle hemen.

0: Evet, mesajımızı tekrardan okuyup şarkılarını gönderelim. Ben İzmir Buca Gediz'den Agit Arslan, başta ağabey Zafer Aslan olmak üzere Hakan Keser, Harun Tekeş ve sofrasını paylaştığı bütün abi kardeşlere selam olsun. Biz surların içinde büyüdük. Bizi bu cezaevi duvarları yıldıramaz. Canımdan çok sevdiğim abim Zafer Arslan'a kucak dolusu selamlar. Ali Kınık'tan Koca Reis parçası, Reis abim Zeya'ya armağan olsun demiş. Hemen o güzel parçaya yer verelim.
1: Hani bir şarkı vardı ya, saçlarına aklar düşmüş be reis, yaşananlar rüya düşmüş be reis. Şimdi okuyacağım eser, bu Reis şarkısının yazarı, değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

Devam ediyor birlikteliğimiz, devam ediyoruz. Şöyle sıradaki mesajımızla devam edelim. Sizler 0532 686 7837'den bizlere mesajlarınızı ulaştırma imkanınız var. Bilginiz olsun. Hemen bakalım sıradaki mesajımıza. İyi akşamlar. Aydın Eğitimi Kapalı Cezaevi D12 koğuşu. Yok, D12 koğuş mesulü. Canım kanım amcaoğlum Celal Önler'e. Serhat Önler, Nihat Önler, Cahit Önler, Fırat Önler, Murat Önler, Ömercik Önler, Ergin Önler, Yunus Karasu'dan çok selamlarımız var. Elbet bir gün inşallah tekrardan aramızda olacaksın. Celocan demişler. Güzel bir parça istemişler. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısı. Bunu gönderelim hemen şöyle. Evet. Şarkımızı bir ayarlayalım. Evet, şöyle mesajımıza tekrardan bakalım. İyi akşamlar. Aydın Eğitimi Kapalı Cezaevi D12 koğuş mesulü. Canım kanım amcaoğlum Celal Önler'e. Serhat Önler, Nihat Önler, Cahit Önler, Fırat Önler, Murat Önler, Ömercik Önler, Ergin Önler, Yunus Karasu'dan çok selamlarımız var. Elbet bir gün inşallah tekrardan aramızda olacaksın. Celo Can demişler ve hemen o güzel istenilen parçayı gönderelim. Gökhan Doğanay Bilsen geldi.

Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 22.08 ve devam ediyoruz gelen istek mesajlarıyla. Evet, radyolarımızı yeni açan tüm herkese de kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. 0532 686 7837'den de bizlere mesajlarınızı ulaştırma imkanına sahipsiniz. Radyolarımızı yeni açanlar için tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Evet, gelen mesajımızla devam edelim. Selamun aleyküm, ben Ramazan Görüşük. Kader ortaklığı yaptığım can dostum Murat Artan'a ve özeline, ayrıca Sökeli Yusuf'a bu şarkıyı armağan etmek istiyorum. Seviliyorsunuz demiş. Bir parça istemişler. O parçalarını hemen ayarlayalım. O parçayı da

0: Evet, Süleyman mesajı tekrardan okuyalım. Selamun aleyküm, ben Ramazan Görüşük. Kader ortaklığı yaptığım can dostum Murat Artan'a ve Özel'ine. Ayrıca Sökeli Yusuf'a bu şarkıyı armağan etmek istiyorum. Seviliyorsunuz demiş. Hemen istenilen parçayı gönderelim. Haydi bakalım.
1: Çıkırılık kavadı ramacamanı, kavzadı cinyası mavarı.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Gelen istek mesajları doğrultusunda ve bakalım hemen şöyle sıradaki mesajımıza nereden gelmiş. Ben Kadir Yanar, Nazilli Etibi Kapalı Cezaevinde amca oğlum Oğuz Kanar, halamın oğlu Onur Yazıcı. Çok selamlar, kendinize çok iyi bakın, özgür günlerde görüşmek dileğiyle demiş. Bir de not bırakmış. Demir kapılar dikenli, teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar demiş değerli kardeşimiz. Güzel bir parça istemiş, bir parçasını hemen şöyle bir ayarlayalım.

Söylemen mesajını tekrardan okuyalım. Ben Kadir Kanar. Nazilli Eğitimi Kapalı Cezaevinde amca oğlum Oğuz Kanar. Halamın oğlu Onur Yazıcı. Çok selamlar kendinize. Çok iyi bakın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle demiş. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar demiş. Özellikle ama özellikle Kadir Kanar'dan Oğuz Kanar ve Onur Yazıcı için geliyor. Güzel bir parça. Hep birlikte dinliyoruz. Arkasından devam ediyoruz sırayla.

Devam edelim hemen hızlıca. Şöyle sıradaki mesajımızla. Ben İzmir Buca Gediz'den Baran Arslan, başta canım ağabeyim Zafer Arslan, Hakan Keser, Harun Tekeş ve soframızı paylaştığımız abi kardeşlere selam olsun. Zafer'e çiçekli yollardan gidilmez. Seni seven kardeşin Agit. İzmir seni sevmez ama iyi tanır. Ahmet Kaya, Bir Anka Kuşu gibi parçası. Bize küllerinden doğmayı öğreten abim Zafer'e, Aslan'a gelsin demiş değerli kardeşimiz. O güzel parçayı göndereceğiz. Özellikle ama özellikle ben İzmir Buca Gediz'den Baran Arslan, başta canım ağabeyim Zafer Arslan, Hakan Keser, Harun Tekeş ve sofralarını paylaştığımız abi ve kardeşlere selam olsun. Zafer'e çiçekli yollardan gidilmez. Seni seven kardeşin Agit. İzmir seni sevmez ama iyi tanır demişler. Ahmet Kaya, Bir Anka Kuşu parçası. Bize küllerinden doğmayı öğreten abim Zafer'e, Aslan'a gelsin demiş. Hemen o güzel parçayı gönderelim. Haydi bakalım.

yeryüzündeki acıların hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

rağbet ustum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartak üstüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan. Sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye ve Sos saatleri 22.28 oldu ve gelen mesajlarla devam edelim. Selamun aleyküm. Ben Ümit Dumanoğlu. Maze için bu şarkı armağan olsun. Unutma kral. Fatih Bulut'tan Aç Kapıyı Gardiyan demişler. Selamun aleyküm, ben Ümit Dumanoğlu. Maze için bu şarkı armağan olsun, unutma kral denmiş. Fatih Bulut'tan Aç Kapıyı Gardiyan geliyor. Haydi bakalım.

bitmesi bitmez garibanamın. Mahpushaneden mektup bekler, çilesi bitmez garibanamın. Aç gardiyan kapıları, ben gideyim anama. Sarılayım boynuna, okşayayım telini. Kara toprak almadan, kara toprak sarmadan, son kez göreyim seni.

0: duyanıyor. Ölse garibanam bir köşede, la Allah için duyanıyor. Aç gardiyan maskalları, ben gideyim anama, sarılayım boynuna, okşayayım telini. Kara toprak almadan, kara toprak sarmadan, babam son kez göreyim seni.
1: Evet, güzel bir isteğimiz daha gönderdik. Bir şarkı daha var ama o şarkı maalesef arşivimde yer almıyor. Yok arşivde, başka şarkı seçerse onu bekliyorum. Selamun aleyküm, ben Ümit Dumanoğlu. Fatih Bulut'tan Yanasın Yanasın parçası. Maze, Enver Ertem, İdris Karan, Karan parçasına armağan ediyorum. İyi akşamlar denmiş ama o parça maalesef yok. Sıradaki tüm güzel parçaları armağan edelim. Şarkıyı değiştirmenizi bekliyorum. Özellikle Ümit Dumanoğlu, Maze, Enver Ertem, İdris Karahan için tüm güzel parçaları dinleyeceğiz ama bir şarkılarını değiştirmelerini bekliyorum. Evet, şimdi çalacağım parça benden gelecek. Ben her zaman dediğim gibi ben Neşetçiyim abi. Neşet Baba girdi mi ben yokum, uçar giderim. Aslında şu anda böyle alıp başına hani gidesi gelir ya insanın. Aynı o şekil bir durumda olur insanlar. Bazen böyle alıp gitmek istiyor insan başına ama sözler, verilmiş sözler özellikle her şeyi tutuyor. Neyse, ben şöyle bir Neşet Baba Deli Boran'la girişimi yapayım. Bir şarkı istendi, olmadığı için onun değiştirmesini, yani değiştirilmesini bekliyoruz. Haydi bakalım. Şöyle bir Neşet Baba, tüm kader mahkumları için özellikle gelsin bu. Benden özellikle. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hala bekliyoruz istek sahibinden şarkıyı değiştirmesini. Onun şarkısını da göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Ümit Dumanoğlu'ndan Maze ve Enver Ertem İdris Karahan için tüm güzel parçalar armağan olsun. Ben şöyle yine güzel bir türkü daha göndereceğim ya. Dinleyelim, şöyle bir uzak diyarlara doğru gidelim. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir Neşet Baba çalışması daha gönderdim. Özellikle tüm babalarımıza armağan olsun bu güzel türkümüz. Ve devam edelim. Türkiye Vesio saatleri 22.45. Artık ben de yavaş yavaş gideceğim. İyi akşamlar, ben Ümit Dumanoğlu. Zarardayım, ziyandayım parçası. Enver Ertem, Maze, İdris Karahan ve tüm kader mahkumlarına gelsin demiş. O güzel türkümüzü göndereceğiz şimdi. Özellikle ama özellikle Ümit Dumanoğlu'ndan Enver Ertem, Maze ve İdris Karahan'a, ayrıca tüm kader mahkumlarına armağan oluyor. O parçada geldi. Haydi bakalım.

Evet, IFM frekanslarında artık bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ölmez sağ kalır. Yine başımıza bir iş gelmezse perşembe günü yine burada olacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Perşembe günü buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın. Ben iki tane parça atacağım, arkasından da sizin belirlemiş olduğu parçalar gelecek. Haberiniz olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Haydi bakalım. Allah'a emanet.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi. DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show.
2: Arıza Show.

0: Ay FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Ay FM reklam.

Boş ver. Boş ver onu sana gitsin. Çünkü hayat seni değil. Sen hayatı üzmelisin ki. İşte bu yüzden de altını çizdiklerin üstünü de çizmelisin. Biz dostlar selamı da biliriz. Yarı sevdayı da. Ama yeter ki dost yürekli

Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

0: iFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz.

Kumul ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildi.

baba, şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam, hey! Hilal vurmuş kanım üstüne. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim, dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Bu bayrak türküdür baba. Rize'de çay, Isparta'da gül kokul, Aydın'da zeybek, Erzurum'da dadaş türküler. Antep'te şahin, Çoroğlu.

Çünkü hep çocuktur bir yanımız. Hep Alkınalıyız. Şimdi şehidim. Anamın eline bırakılan boynu bükük künyeyim. Yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdum. Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Şeref ağlamaz. Özlediğinizde beni. Künyemi kaldırın bayrağa doğru. Al şafaklarda yüzen al sancak tadında türküler söyleyin. Ağlamayın.

0: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.
2: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

dolmuş sayfalarım, tükenmiş kalem. Kendime bir ceza vermeliyim ben. Hiç huzur vermedi bana bu alem. Başımı taşlara vurmalıyım ben. Kendime bir kurşun sıkmalıyım ben. Beynime bir kurşun sıkmalıyım ben. Sıkmalıyım ben.